Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi ve aşağınında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet

hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ila 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 20 derece, Atina parçalı bulutlu 27, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Berlin parçalı bulutlu 16 derece. Helsinki parçalı bulutlu 11, Kiev parçalı bulutlu 19, Kopenhag parçalı bulutlu 15, Londra parçalı bulutlu 22 derece. Madrid'de az bulutlu ve açık 25, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Paris parçalı bulutlu 25, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 17 derece. Roma parçalı bulutlu 22, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Sofya kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Varşova parçalı bulutlu 16, Viyana ve Zürih parçalı bulutlu 20 derece. Asya kıtasında Amman açık 19 derece, Aşgabat gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Bağdat az bulutlu ve açık 33, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 22 derece. Bişkek ve Kabil parçalı bulutlu 17, Duşanbe az bulutlu ve açık 21, Kerkük az bulutlu ve açık 29, Kuveyt az bulutlu ve açık 32 derece. Medine az bulutlu ve açık 31, Mekke az bulutlu ve açık 30, Riyad az bulutlu ve açık 30 derece. Şam az bulutlu ve açık 17, Tahran parçalı bulutlu 28, Taşkent az bulutlu ve açık 24, Tokyo parçalı bulutlu 18, Tiflis kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parçalı bulutlu 21, Kahire az bulutlu ve açık 22, Melbourne parçalı bulutlu 8, Montreal parçalı bulutlu 17, New York ve Washington parçalı bulutlu 18, Sydney parçalı bulutlu 12 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga gök gürültülü sağanak yağışlı 19 derece, Frankfurt parçalı bulutlu 21, Gümülcine, Kırcaali ve Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Köln parçalı bulutlu 19, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Münih gök gürültülü sağanak yağışlı 20 derece. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Selanik kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Şumlu ve Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Taraklıya gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Valkaneş parçalı bulutlu 20, Gazi Mausa ve Girne az bulutlu 23, Lefkoşa az bulutlu 20, Güzelyurt az bulutlu ve açık 18 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: evde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

Elif bir asude nihal. Elif ki cümle cevabı havi bir nihayetsiz sual. Elif'in manası derim ama Elif bizatihi mana. Elif kelam, Elif ilim, Elif hikmet. Dört kitabın manası bellidir bir Elif'te. Sen Elif'i bilmez isen bu nice okumaktır diye ünler Yunus Baba. Harcanan bunca yıllar, eskittiğin sıralar, yuttuğun tozlar, beşikteki bebeler gülmektedir haline. Elif'in aslı ne? Bezmi Elesten sorulmuştur. Ezel boşluğunda yan kılanır durur. Aşıklık istidadı olanlar cevapların peşine düşer umutsuzca. Gözlerini feda etmiş de koca Veysel, gene de vakıf olamamış sırrına. Dile gelmiş sarı tambura Anadolu'nun bozkırında. Okudum mektepte, vardım bir ere. Bir Elif okudum, çok hesap çıktı. Bir Elif üç nokta geldi bir yere. Ezber ettim andan, dört kitap çıktı.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzey doğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Hopa'yla Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar sabatı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, 100'e yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasına akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

Güçüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel.

0: çok.
1: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamızda kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var. Adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
2: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
1: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
3: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek sanarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
1: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımıza paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevki ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Zamanla yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı ise iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 Ankara Zirvesi yalnızca bir ev sahipliği meselesi değil, Türkiye'nin NATO içindeki yükselen ağırlığını gösteren diplomatik bir sahne. Zirve, Türkiye'nin askeri katkısını, savunma sanayini, kriz yönetimini, kapasitesini ve lider diplomasisini aynı anda görünür kılacaktır, dedi. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşırı sıcaklıkların küresel olarak her yıl 500 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olduğunu bildirdi. Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki lüks sitede site sakinlerinden 20 bin lira aidat ve 120 bin lira ek ödeme istenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davanın görülmesine başlandı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan ve bölgede gerilimi düşürmeyi amaçlayan İslamabad mutabakatı, Washington'la Tel Aviv yönetimleri arasında eşi benzeri görülmemiş bir diplomatik çatışmaya yol açtı. Amerika Birleşik Devletleri Tel Aviv'e askeri ve finansal bağımlılığını hatırlatırken, İsrail ise "bize kimse ne yapacağımızı söyleyemez" dedi. Ve spor. Fenerbahçe Spor Kulübü, Dirk Kuyt'un birinci yardımcı antrenör olarak teknik kadroya katıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım. Suyu tasarruflu kullanmaya çalışalım. Evimize yalıtım yaptıralım. Kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
1: deniz kirliliği. Tüm dünyanın bertaraf etmek için mücadele verdiği hayati çevre sorunlarından biri. Denizlerdeki kirliliğin %80'i kıyılarda gerçekleştirilen faaliyetler ya da doğaya bırakılan atıklardan kaynaklanıyor. Özellikle plastik atıklar deniz yaşamı ve dünya okyanusları için yıkıcı bir sorun. Birleşmiş Milletler'e göre yılda yaklaşık 8 milyon ton plastik atık denizlere karışıyor. Masmavi denizlerimizi birlikte koruyalım. Onu küresel bir atık alanına dönüşmekten kurtaralım.

0: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

gezdim bütün bu yolları. Kendimi unuttum, nedenini sormayın. Ben mi yanlışım, hep ben mi yalnızım? Kimse de sormadı halimi, hatırımı.

7 minutes.

Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Balıkesir 16-33 derece, Bilecik 16-31, Bursa 18-33, Çanakkale 20-33, Edirne 19-34 derece. İstanbul 21-31, Kırklareli 18-31, Kocaeli 20-32, Sakarya 18-31, Tekirdağ 20-29 ve Yalova 20-30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 21-38, Denizli 22-37, Kütahya 13-28 derece. İzmir 20-34, Manisa 20-35, Muğla 19-34, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla doğusu yer yer parçalı bulutlu. Toroslar mevkii ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Adana 23-34, Antalya 24-30, Burdur 18-34, Hatay 22-30 derece. Isparta 17-34, Kahramanmaraş 21-34, Mersin 25-31, Osmaniye 22-32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 16-31, Çankırı 14-32, Eskişehir 15-31, Karaman 17-31 derece. Kayseri 14-30, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 19-32 derece. Nevşehir 14-27, Niğde 15-30, Sivas 11-27 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava az bulutlu olacak. Bartın 15-31, Bolu 13-28, Düzce 17-30, Kastamonu 12-30, Karabük 15-30, Zonguldak 18-26 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 16-31, Artvin 16-24, Bayburt 9-25, Çorum 12-30 derece. Giresun 20-27, Gümüşhane 13-26, Ordu 20-27, Rize 18-26, Samsun 19-29, Sinop 19-31, Tokat 14-28, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Ağrı 10-29, Ardahan 10-24, Bingöl 17-34, Bitlis 12-26, Elazığ 17-34, Erzincan 14-31, Erzurum 9-26 derece. Hakkari 16-29, Iğdır 16-32, Kars 9-24, Malatya 16-33 derece. Muş 15-30, Tunceli 16-34, Şırnak 24-33 ve Van 14-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38 derece, Batman 18-39, Diyarbakır 18-37, Gaziantep 22-35 derece. Mardin 26-36, Kilis 22-35, Şanlıurfa 26-40, Siirt 23-34 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de, Opa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Rüzgar ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, fırtına beklenmiyor. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parçalı bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava az bulutlu olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. 24 saatlik zaman diliminde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek.

0: 4 ila 6 kuvvetinde esecek.
1: Batı Akdeniz'de, Fethiye ile Anamur arasında, gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. Doğu Akdeniz'de, Anamur'la İskenderun arasında, gece 12'ye kadar hava az bulutlu, rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, doğusunda 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, 7-8 Temmuz'da Türkiye, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında ittifak üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının yanı sıra çok sayıda davetli lidere, yüze yakın bakana, birçok üst düzey diplomata, uluslararası kuruluş temsilcilerine ve binlerce yabancı misafire ev sahipliği yapacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İslam dünyasının A'dan Z'ye topyekün bir reform sürecine ihtiyacı vardır. Reformdan kastım, aslımızdan kopmak, köklerimizden uzaklaşmak, İslami değerleri bir kenara bırakmak değil, ifadelerini kullandı. Hatay'ın Merkez Antakya ilçesinde geçen yıl çıkan yangında zarar gören ormanlık alanda 1000 fidan toprakla buluşturuldu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesinin mümkün olduğunu belirterek, müzakere masasında akıllı insanların oturması ve akıllı teklifler yapması durumunda müzakerelere hazırız, dedi. Fransa Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edildiği belirtildi. Fransız topraklarında bu dönemde ilk kez Ebola virüsü görüldüğü kaydedilen açıklamada başbakanın durumu yakından takip ettiği aktarıldı. Ve spor. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ilk maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ila 11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor. Malatya-Darende yolunun 26 ile 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimler

0: yerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
1: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün yeni bir dil öğrenmeyi araştırdık sizler için. Yeni bir dil öğrenmek zorlu, sinir bozucu, bazen neredeyse imkansız gibi görünen fakat sonucunda öğrenildiğinde çok fazla mutluluk veren bir olay. Yeni bir dil öğrenmenizi daha kolay kılacak bir sürü de yol var. Belki bunları bilirseniz bugün daha farklı bir şekilde dil öğrenmeye yaklaşabilirsiniz. Belki İngilizceniz harikadır ama hayalinizdeki iş için İspanyolca konuşmanız gerekir. Zorluklara rağmen iki ve daha fazla dil bilmek özgeçmişiniz için de arzu edilen bir ilave olur. İmkansızmış gibi gelebilir ama dil uzmanlarına göre birkaç hafta içinde bir dilde basit iletişim kurmayı, birkaç ayda ise o dili ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi başarabilirsiniz. Yabancı dil öğrenmede kendimizi canlandırmak veya hali hazırda elde ettiğimiz etkileyici becerileri geliştirmek için yeni bir dil öğrenmenin birkaç yolu var. Mesela yeni arkadaşlar edinmek. Arkadaşlık yabancı bir dil öğrenmenin en iyi yollarından biri. Argo, tonlama, tavırlarla rahat rahat konuşabildiğiniz için bilinçli ya da baskı altında hissetmeden özgürce pratik yapabileceğiniz için en kolay yol bu. Bu doğrultuda kullanabileceğiniz ücretli ve ücretsiz birçok da uygulama var. Bu uygulamalar sayesinde istediğiniz ülkeden arkadaş bulabilirsiniz ve bunları pratiklerinizde kullanabilirsiniz. Kullandığınız kelimeleri yabancı dilde telaffuz edin. Araştırmalara göre bir insan ana dilinde gün içerisinde 300 ile 350 arasında farklı kelime kullanıyor. Yeni bir dil öğrenirken ilk başta sadece gününüzü kurtaracak kadar kelime bilmeniz ve bunları gün içerisinde sıkça kullanmanız yeterli. Ama derseniz ki ben bu dili A'dan Z'ye her şeyini bilmek istiyorum, o zaman hayatınıza yeni kelimeler katmak için ilk önce bir sözlük alın. Aynı anlama gelen bir cümleyi farklı kelimelerle telaffuz etmeye çalışın. Bu hem yeni kelimeler öğrenmenizi sağlar hem de konuşmak için yeni alternatif kelimeleriniz olur. Kullandığınız uygulamaların dilini değiştirin. Cep telefonlarınızın dilini değiştirin. Çağımız elektronik çağ. 7'den 70'e herkesin günlük hayatında vazgeçilmez olduğu birkaç uygulama var. Bu uygulamalar neredeyse günümüzün %70'inde bizimle. Sürekli etkisi altında kaldığımız şeyleri öğrenmemiz, diğer öğrenme biçimlerine oranla daha hızlı. Kullandığımız uygulamanın dilini değiştirmemiz, bize zamanla bazı kelimelere karşı düşünmeden algılayabilme yeteneği kazandırır. Yeni bir dil öğrendiğinizi siz bile anlamazsınız ve araştıracaksınız. Bir dili öğrenmek için ülke veya ülkeler hakkında araştırma yapmanız, ilgi alanınızı daha rahat bulmanızı sağlar. Yeni şeyler öğrendikçe daha fazla merak duygunuz artar. Hem de yeni şeyler denemek için iyi bir adım atmış olursunuz. Bu aşamada gelecek planlar listesi yapabilirsiniz, bir seyahat planı hazırlayabilirsiniz ve en önemlisi bu planların hepsini uygulayabilirsiniz. Film veya dizi izleyin ama bunları kendi dilinizde izlemeyin. Bir radyo kanalı bulun kendinize ve radyo kanalınızı da gece uykunuzda, başucunuzda hep açık bulundurun. Ev konforunda bir dil öğrenmek için en iyi yollardan biri başka bir dilde yabancı bir radyo dinlemek, bir film izlemek, bir dizi seyretmek. Bu sadece yabancı bir dil öğrenmenin en iyi yollarından biri değil. Aynı zamanda dilin kültürünü daha iyi hissetmenin de yolu. Duyduğunuz yeni kelimelerin bir listesini ve ne anlama geldiğini bir deftere yazın. Basit düzeyde kitaplar okuyun. Broşürlere göz gezdirin. Öğrenmek istediğiniz dilde başlangıç olabilecek şekilde ilginizi çeken, okuması kolay bir kitap seçin. Her gün 10-20 sayfa okumanız size yardımcı olur. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizip onların anlamlarını not almayı da unutmayın. Her gördüğünüz yeni kelimeyi sesli okuyun. Bu şekilde de kelimeyi hem görmüş, hem söylemiş, hem de işitmiş olursunuz. Evet, yine saatlerimize bir baktık. Vakit tamam. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar Dil öğrenmede sizlere tavsiyelerimiz işinize yarar ve kulağınız hep bizde olur efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30. Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre.

ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Old Sheikh El Gazouani ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Moritanya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye ve Moritanya arasında ticaret, tarım, balıkçılık, güvenlik ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda somut adımlar atılarak ilişkileri ivme kazandırabileceğini ifade etti. İçişleri Bakanlığı Van'ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un hayatını kaybettiği, 9 yaşındaki Ayaz Özsoy'un da yaralandığı olayla ilgili ihmali bulunduğu belirlenen Saray Belediye Başkanı Davut Acar hakkında soruşturma izni verildiğini açıkladı. Kamuoyunda 12. yargı paketi olarak bilinen yargının etkin ve verimli işlemesine yönelik kanun teklifi Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. 30 maddeden oluşan teklifle yargılama süreçleri kısalacak, duruşmalar arası süre 3 aydan fazla olmayacak, idari yargılamalarda işlevsellik artacak, yargılamalardaki noter işlemleri de hızlanacak. İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 7'si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı. İlçe jandarma komutanlığı ekiplerince olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen bir şüpheli göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı. Japonya'nın kuzeydoğusundaki Iwate eyaleti açıklarında 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi verilerine göre Iwate eyaletine bağlı Kuji şehri açıklarında meydana gelen deprem 51,7 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremin ardından herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, mültecilerin aile birleşimi hakkına ilişkin 3 ayrı davada Yunanistan'ı mahkum etti. Merkezi Fransa'nın Strasbourg kentinde bulunan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, mahkeme 3 davada Yunanistan'ın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin özel ve aile hayatına saygı hakkına ve etkili başvuru hakkına ilişkin maddelerini ihlal ettiğine karar verdi.

Yunan makamlarının her bir davacıya 3 ay içinde 10 bin avro manevi tazminat ödemesine hükmetti. Ve Spor Uluslararası Olimpiyat Komitesi, olimpiyat oyunlarına katılan her sporcuya 10 bin dolar olimpik sporcu bursu verileceğini duyurdu. Komitenin İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenen genel kurulunda yapılan açıklamaya göre, geleceğe hazır olimpik sporcu bursu projesi kapsamında her olimpiyat dönemi başına 140 milyon dolarlık fon oluşturuldu. Yeni destek programından ilk olarak Milano Cortina 2026 kış olimpiyat oyunlarına dahil olacak sporcular faydalanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif çok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Deniz Yolu Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Derinliklerde kan yeşil mi görünür? Suyun içerisinde belirli bir derinlikten sonra güneş ışınlarının yeterli olmaması ve suyun kırıcılık katsayısı nedeniyle belirli renkler seçilememeye başlıyor. Kırmızı renk ilk önce yok olan renk. Yaklaşık 4,5 metre derinlikte kırmızı renk artık görülemiyor ve normalde kırmızı renkte olan nesneler turuncumsu bir renk almaya başlıyor. 8 metre derinlikte turuncu renk de kayboluyor ve görülebilir tayfta kendinden bir sonraki renk olan sarı renge kayıyor. Sarı rengin de 11 metrede kaybolmasından sonra artık bu nesnelerin hepsi yalnızca yeşil renkte seçilmeye başlanıyor. Yani size söylenen şey doğru, ancak ufak bir farkla. Kanımız yeşil akmıyor. Biz kanımızın kırmızı rengini göremediğimiz için yeşil görüyoruz.
1: Biliyor muydunuz?
2: İlk pul ne zaman basıldı? Avrupa'da Orta Çağ'dan beri yolların güvenli olmaması yüzünden mektubun taşıma ücreti alıcı tarafından ödeniyordu. Bu da çoğu zaman ilginç ve altından kalkılmaz durumlara yol açıyordu. 1840 yılında Londra'daki İngiliz Posta İdaresi'nin sonradan yöneticisi olan Sir Rowland Hill ilginç bir olaya tanık olmuştu. İskoçya'ya yaptığı bir yolculuk sırasında genç bir kızın taşıma ücretini ödeyemediği için nişanlısından gelen mektubu postacıya geri verdiğini gördü. Bunun üzerine ücreti kendisi ödedi. Genç kız ona teşekkür etti ve bu paraya gerek olmadığını söyledi. Çünkü zarfın üzerindeki adreste bir düzenleme yaparak nişanlısından gelen mektubu para ödemeden de alabileceğini belirtti. Bu olaya tanık olan Hill, mektup yollanırken para ödenmesini zorunlu kılacak bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini düşündü. Taşıma ücretinin zarfın üstüne yapıştırılan küçük bir etiket bedeli olarak mektubu gönderen tarafından ödenmesi ilkesini önerdi. Bu yöntem İngiliz hükümeti tarafından kabul edildi. Kraliçe Victoria'nın resmini taşıyan ilk posta pulu 158 bin adet basıldı ve 6 Mayıs 1840 tarihinde satışa sunuldu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tüpler neden, nasıl patlar? Tüpün içerisindeki LPG, bağlı olan cihazın ihtiyacı olan debiyi sağlayabilmek amacıyla dış ortamdan aldığı ısı enerjisiyle kaynayarak gaz fazına geçer. Tüplerin içerisindeki gazın basıncı ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 bar arasında değişir. Buna rağmen tüplerin işletme yani çalışma basıncı 17,5 bar olacak şekilde tasarlanır. Tüplerin üzerinde bulunan emniyet valfleri tüpün içerisindeki basınç 26,5 barın üzerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün patlamasını önler. Tüpler imalattan çıktıktan sonra hidrostatik mukavemet testinden geçerler. Bir tüpün patlaması için tüpün içerisindeki basıncın 50 bar ve üzeri gibi çok yüksek değerlere çıkması, belirli bir sürenin üzerinde yangın içerisinde kalması ve emniyet valfinin açılmaması gerekir. Basında çıkan birçok tüp patladı şeklindeki haberlerde asıl kastedilen patlama tüpün değil, ortama yayılan gazın bir ateş kaynağı ile birleşerek patlamasıdır. Bu sebeplerden dolayı evlerde kullanılan tüplerin mukavemet ve kaçak testlerinden geçtiğinden ve emniyet valflerinin çalışır durumda olmalarından mutlaka emin olunmalıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Hayatınızın ortalama 3 yılını tuvalette geçirdiğinizi? İlk kule saatinin 1404 yılında Moskova'da yapıldığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Metin Yener yeniden seçildi. Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde Yener 289 milletvekilinden 272'sinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine getirildi. Diğer aday Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ise 14 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı.

kayıplarının azami oranları yeniden belirlendi. Sağlık sebebiyle ilişiği kesilen personele idari kadro hakkı tanındı. Basın ilan kurumu tarafından internet haber sitelerine yönelik yeni kriterler getirildi ve kurallara uymayan yayınlara resmi reklam kesme cezası verilmesi kararlaştırıldı. Devlet bünyesindeki engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü yasal olarak açıldı. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi çarşamba akşamı yerel saatle 8'de Yaracuy eyaletine bağlı Yumara kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumara'da 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonda yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Rodriguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini, başkent Caracas'ın çeşitli ilçelerinde bazı binaların çöktüğünü, birçok eyalette de ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Depremde yaralananların sayısı ve can kaybı buna ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hasar nedeniyle başkent Caracas'taki uluslararası havalimanı ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldı. Metro ve tren seferleri durduruldu, derslere, okullarda ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Sistemi ise depremin ardından Venezuela kıyıları ve Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları ile İngiliz Virgin Adaları da dahil olmak üzere Karayipler'in bazı bölgeleri için tsunami uyarısı yayınladı. Daha sonra uyarı iptal edilerek tsunami tehdidinin bölgede artık bulunmadığı açıklandı. Ve spor, A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri ligin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar,

0: Kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5D. 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Mutlu sabahlar sevgili dinleyenlerimiz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basını gündem programımız başladı. Bugün 25 Haziran Perşembe, saatlerimiz 8.23'ü gösteriyor. Yaklaşık 2 saat boyunca programımızda sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Programımızda bu saat diliminde Ankaralı ve İstanbul'u dinleyenlerimiz için trafikteki yoğunluğu paylaşacağız. Her programımızda olduğu gibi 9 haberlerinden sonraki ikinci bölümümüzde tarihte bugün meydana gelen önemli olayları aktaracağız. Mikrofonda ben Ruşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Vural eşlik edeceğiz sizlere. Efendim güzel bir gün diliyor programımıza. Bugün Milliyet gazetesinden haberlerle başlıyoruz. Gri liste parlamentoda şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Terör örgütü FETÖ'nün gri listede aranan mahrem imamlarının Almanya Federal Meclisi'ni ziyaret ettiği iddia edildi. Heyete Alman SPD milletvekili Helmut Kleibank'in eşlik ettiği belirtildi. İddiaya göre Mart 2026'da Berlin'de faaliyet gösteren Mültecilere Yardım Hareketi adlı derneğin öncülüğünde Almanya Federal Meclisi'ne bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarete FETÖ'nün Berlin eyalet imamı olduğu öne sürülen Durdu Şahin'in yanı sıra dernek başkanı Serkan Bingöl ile Fuat Avni hesabına istihbarat sağladıkları iddia edilen Muhammed Yasir Aydoğmuş, Fatih Cengiz, Nurullah Eyler ve Coşkun Şişli katıldı. Almanya'da yaşayan ve FETÖ'nün üst düzey yöneticiler arasında bu isimlerin Türkiye tarafından gri liste kapsamında arandıkları, haklarında çeşitli soruşturma ve yakalama süreçlerinin bulunduğu, Türkiye'ye iadelerine yönelik hukuki girişimlerin sürdüğü belirtildi. Heyete eşlik eden Kleibank'in Berlin'in Spandau ilçesinde belediye başkanlığı yaptığı dönemde FETÖ'ye yakın çevrelerle ilişki kurduğu iddia edildi. Sivil toplum maskesi alt başlık, FETÖ'nün Avrupa'da özellikle göçmenlerin entegrasyonu alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını kullanarak örgütsel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı öne sürüldü. Örgütün birçok ülkede yapılanmasını farklı dernekler üzerinden devam ettirmeyi hedeflediği iddia edildi. Söz konusu ziyaretin görsellerinin de derneğin sosyal medya hesabından paylaşıldığı ifade edildi. Sevgili dinleyenler, manşet haberini paylaştık, bir diğer başlıkla devam edelim. Süreçte yeni kapı ruhu var başlığıyla yer buluyor haber Milliyet gazetesinin birinci sayfasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine yönelik örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Meclisin takdirine sunacağız. Tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun vücut bulması gereken zemin terörsüz Türkiye sürecidir. Biz ittifak ve iktidar olarak üzerimize düşenleri fazlasıyla yaptık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz dedi. Erdoğan partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grubu toplantısında konuştuğu açıklamaları, terörsüz Türkiye sürecine yönelik açıklamaları da grup toplantısında yapmış sevgili dinleyenler. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'ndan F-35 açıklaması Türkiye'yi memnun edeceğim başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Erdoğan olmasaydı belki NATO zirvesine gitmezdim. O çok güçlü bir lider. Gel dedi gidiyorum ifadelerini kullandı. Trump, F-35 ve jet motorları ile ilgili sorulan soruya ise Türkiye'yi memnun edecek bir şeyler yapacağım, Ankara'nın isteği olacak cevabını verdi. Hedefe tam isabet, Bayraktar Kızıl Elma'dan Aselsan'ın geliştirdiği düşük görünürlüklü elektro-optik hedefleme sistemi Toygun'la yapılan test atışlarında Milli Güdüm Kriteri Teber 82 ve LGK 82 hedefi tam isabetle vurdu. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, bu başarı milli mühendisliğimizin geldiği seviyenin ve güçlü işbirliğimizin somut bir göstergesidir dedi. Manifesto hazırlığı bir diğer haberin başlığı. Detay şöyle: CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu partisinin siyasi yol haritasını anlatan bir manifesto açıklamaya hazırlanıyor. Adı henüz netleşmeyen manifestonun Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin 37. olağan kurultayında açıkladığı 2. yüzyıla çağrı beyannamesinin güncellenmiş hali olacağı ifade ediliyor.
Yeni parti için karar 2 haftaya, bu haberin hemen altında başlık olarak verilmiş. CHP Grup Başkanı Özel'in 2 hafta içerisinde yeni parti konusunda karar vermesi bekleniyor. Özel kurmaylarına da yeni parti konusunda iki kritik tarihi 20 ve 26 Temmuz'a işaret etti. Yeni parti için sokağın üyenin nabzı ölçülecek, anketlere bakılacak sevgili dinleyenler. Göçle gelen %25,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te bir önceki yıla göre %25,2 artarak 393.829 kişi oldu. Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise geçen yıl 2024'e göre %5 azalarak 403.216 olarak kayıtlara geçti. Ülkeye 2025'te gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı %23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Cimrilik boşanma sebebi Yargıtay eşe banyonun ışığını çok yaktın, sifonu niye çektin, çay demleme diyen cimri kocayı kusurlu buldu ve tazminat ödemesine karar verdi. Kararda elektrik faturası artacak diye eşi karanlıkta oturmaya zorlamak, ısınma kısıtlamasına gitmek, yiyecek israfı bahanesiyle evdeki temel gıdayı kısıtlamak boşanma ve maddi tazminat sebebi olarak gösterildi. İzmir'in Selçuk ilçesinde sahilde yüzgecine parke taşı bağlanmış şekilde ölü deniz kaplumbağası bulundu. Yapılan incelemede kaplumbağanın üzerinde derin bir kesik izi de bulunduğu ve bir aletle vurulup öldürüldüğü ihtimalinin olduğu açıklandı. Vicdansızlık başlığıyla veriliyor haber. Detayları 3. sayfada Milliyet gazetesinde. Logonun üzerinden başlıklara göz atalım. Menüde detay dönemi, restoran, kafe ve pastane gibi toplu tüketim yerlerindeki menülerde ayrıntılı içerik bilgisi dönemi 1 Temmuz itibarıyla başlayacak. İşletmeler sundukları tüm yiyecek ve içeceklerin bileşenlerini, alerjen bilgilerini ve kalori değerlerini menülerinde açıkça beyan etmekle yükümlü olacak. Pırlantaya yeni ayar, laboratuvarda üretilen pırlanta elmas gibi değerli taşların satışında sentetik veya yapay üretim ibaresi zorunlu olacak. Bu taşlar ayrı vitrinlerde satılacak. Böylece müşteri aldığı değerli taşın doğal mı yoksa lab grown mu olduğunu ayırt edebilecek. Yani laboratuvarda yapılmış mı yapılmış olup olmadığını ayırt edebilecek sevgili dinleyenler. Spor haberi var. Bir teselli ver başlığıyla paylaşılıyor. Dünya Kupası'nda D grubundaki Avusturya ve Paraguay maçını kaybederek erken havlu atan Türkiye, yarın sabaha karşı 5'te ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Beklentimiz, ümidimiz en azından bu maçı kazanarak turnuvayı teselliyle noktalamak. Arizona'dan Los Angeles'a geçen A milli takımımız protesto ve desteği bir arada gördüğü bilgisi de paylaşılıyor haberde. Ben de TV'den öğrendim bir başlık. Fenerbahçe'de seçim sonrasında adı teknik direktörlük için geçen Aykut Kocaman suskunluğunu bozdu. Tecrübeli çalıştırıcı, Sayın Oğuz Çetin'le uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran gecesi yaptığımız görüşme sonrası ansızın iletişim kesilmiş ve hoca tercihini tarafım medyadan öğrenmiştir dedi. Detayları spor sayfasında veriliyor haberin Milliyet gazetesinde. Evet, bu haberle noktalamış olduk Milliyet gazetesini. İstanbul'a gidelim. Trafikte şu dakikalarda durum nasıl paylaşalım. Köprülerde yoğunluk görünüyor İstanbul'da. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk yok. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray yönünde trafik yoğunken Halıcıoğlu yönünde yoğun, yer yer akıcı görünüyor. Deniz Karayolu'nda yoğunluk var. Adliyeden Bostancı'ya kadar
yaklaşık 35 dakika yolculuk süresi, Doğan Araslı Bulvarı Recep Tayyip Erdoğan Parkı'ndan Akpata Alışveriş Merkezi'ne kadar 1 saatte gidiliyor, 4.8 kilometrelik mesafe saatte 5 kilometre hızla kat ediliyor, neredeyse trafik durmuş bu güzergahta. Şile Yolu Caddesi Üsküdar Ümraniye tem bağlantı yolu Parseller Kavşağı'ndan Küçük Su Kavşağı'na kadar yaklaşık 45 dakika yolculuk süresi. D100 Karayolu Avcılar Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar, TEM'de Gazi Osman Paşa Kavşağı'ndan Seyran Tepe'ye kadar yarım saatte gidiliyor. TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Molla Gürani Viyadüğü'ne kadar, minibüs yolu Şemsettin Günaltay Caddesi'nde Küçükyalı'dan Ethem Efendi'ye kadar, E5'te Çamlıca Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gişelerine kadar, Halkalı Caddesi Gümrük Yolu'ndan Sefaköy Atatürk Parkı'na kadar 25 dakikada gidiliyor. TEM'de Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na kadar 20 dakikada kat ediliyor güzergah. Galata Köprüsü, Kemeraltı Caddesi, Meclis-i Mebusan Caddesi, Beşiktaş-Karaköy Sahil Yolu, Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar, Vaniköy Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli-Göksu Caddesi, Cuma Yolu Caddesi, Kuleli'den Anadolu Hisarı'na kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Dikili Taş'tan Sanayi Mahallesi'ne kadar, TEM'de Ümraniye Kavşağı'ndan Ataşehir Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor. Sizlere trafikte kolaylıklar diliyoruz. Bir şarkı arası verelim. Ardından Sabah gazetesinden başlıklarla radyolarınızda olacağız. Müzik.

En Havalı Radyo Meteoroloji'nin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Sabah gazetesinden paylaşıyoruz haberler. Sürmanşette terör defteri kapanacak, Türkiye nefes alacak başlığı var. Terörist Türkiye sürecinde büyük fitnelerin önüne geçildiğini söyleyen Başkan Erdoğan net mesaj verdi. Terör çıkmaz yoldur ve miadını doldurmuştur. Örgütün tasfiyesini hızlandıracak yasal düzenlemeyi uzatmadan meclise sunacağız, diyor. Türkler, Kürtler, Araplar, Farslar olarak ne kadar kanlı, ne kadar sinsi bir oyunu bozduğumuz ileride daha net görülecek. Terör defteri kapanınca 86 milyon yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Her alanda bahar havasının estiğini göreceğiz. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle bu süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Konuşmasında şöyle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı ile ilgili olarak şu bir gerçek ki İran krizi Türkiye'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Türkiye bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Erdoğan İsrail konusunda ise katliam şebekesi mutabakatı dinamitlemek için elinden geleni yapmakta. Türkiye olarak barış için üzerimize düşeni yapacağız, diyor konuşmasında. Evet, meclis grup toplantısında konuştuğu açıklamaları yapmış. Erdoğan partisinin grup toplantısında önemli mesajlar verdi. AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e de rozetini taktı. Entrika, ihanet hepsi CHP'de var. Alt başlık CHP'de kaosun hakim olduğunu belirten Erdoğan, paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Sabahın 9'unda gelip salon işgal edeni mi ararsın, birbirlerine çelme takmak için türlü oyunlar çevirenleri mi ararsın, dün alkışladıklarına bugün duvar olanları mı ararsın, tek mili birden mevcut. Çerçici dükkanı gibi yok yok, entrika, skandal, ayak oyunu, ihanet ne ararsan hepsi var, diyor konuşmasında. Hain FETÖ'cülere Ergenekon faturası manşet haberinin başlığı. Bugün Hakimler Savcılar Kurulu 62 FETÖ'cü hakim ve savcıyı Ergenekon kumpası nedeniyle de meslekten ihraç etti. Devletin Ergenekon mağdurlarına ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek. 15 Temmuz darbe girişimi ile Balyoz, MIT ve 17-25 Aralık kumpas davalarında yargılanan FETÖ'cü hakim ve savcılar meslekten atılmıştı. Ancak devam eden ceza davalarının sonucu beklendiği için Ergenekon kumpası ile ilgili haklarında disiplin cezası bir türlü verilemedi. Hakimler ve Savcılar Kurulu bu nedenle tarihi bir karar aldı. Disiplin hukukunun gerekliliği nedeniyle dava sonuçlarını beklemeden disiplin cezalarını verdi. Hakimler ve Savcılar Kurulu 2. Dairesi aralarında firari Zekeriya Öz'ün de bulunduğu 62 hakim ve savcıya 230 kez meslekten çıkarma cezasına çarptırdı. Böylece Türk yargı tarihindeki en kapsamlı yaptırım kararlarından biri alınmış oldu. Kararla beraat eden Ergenekon sanıklarına hazinenin ödediği tazminatlar hainlerden tahsil edilecek. NATO'nun güvenli limanı Türkiye, bu başlığın detayı şöyle. 32 devlet başkanı, 100 bakan, 3000'e yakın gazeteci, NATO ittifakının en güvenli ve istikrarlı üyesi Türkiye'de bir araya geliyor. İletişim Başkanı Duran, tarihi toplantı öncesi süreci gazetecilere değerlendirdi. Okan Müderrisoğlu'nun kalemiyle İletişim Başkanı Duran'ın açıklamaları 9. sayfada veriliyor Sabah gazetesinde. CHP'li belediyenin ruhsat mobbingi canından etti. İş yeri açma ruhsatı alamayan Mehmet Çaput canına kıydı. İş adamı veda notunda Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim yazdı. Denizli'de iş adamı Mehmet Çaput intihar notunda belediyenin çektirdiği ruhsat çilesinden şikayetçi oldu. Bir ruhsat bu kadar mı zor verilir? İstihdam sağladığımız yer. Kıskançlıkla, zorluklarla bunaltıyorlar. Pamukkale Belediyesi'nden şikayetçiyim. Bu da dünyadaki son isteğim, diyor bıraktığı mektupta.
15 Temmuz destanı 10. yılında anılacak FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve milli irade zaferinin 10. yıl dönümünde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 15 Temmuz günü yüz binler Fatih Camii'nden Saraçhane'ye yürüyecek. Yavuz Donat'ın vitrin yazısında bugün terörsüz Türkiye ile uçarız başlığı var. Hastanede ziyaret ettiğimiz İbrahim Tatlıses terörsüz Türkiye heyecanını anlattı. Proje bir gerçekleşsin, Türkiye uzaya çıkar diyor Tatlıses. Yavuz Donat'ın yazısı, vitrin yazısı 13. sayfada sevgili dinleyenler. 42 ilde operasyonlarda 237 FETÖ'cü yakalandı. Hain örgütün güncel yapılanmasına ağır darbe başlığı da var. 11. sayfada detaylar Sabah gazetesinde. Can dostların sahil turu facia ile bitti. Rize'de yaşayan Selinay, Gamze, Nilay ve Ahsen otomobille sahil parkına gidip geç saatlere kadar sohbet etti. Eve dönüş yolunda Selinay bir tur atalım dağılırız diyerek Karadeniz sahil yoluna çıktı. Aşırı hızlı gidiyordu. Virajı alamadı, karşı yöne geçip başka bir otomobile çarptı. Alev topuna dönen araçtan sadece Ahsen kurtulabildi. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir diğer başlığı paylaşalım. Trump, insanlar Türkiye'nin askeri gücünün farkında değil diyor. Erdoğan'a duyduğum saygıdan NATO zirvesine katılacağım demiş açıklamasında. Detaylar Sabah gazetesinde sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle noktalamış olduk gazeteyi. Ankaralı dinleyenlerimiz için trafikteki duruma göz atalım bakalım şu dakikalarda Ankara'da nasıl trafik. Samsun yolu hem şehir merkezine kadar yoğun görünüyor, şehir dışına doğru yoğun, yer yer akıcı. Çevre yolu havaalanı çıkışından İstanbul otobanı çıkışına kadar yoğun, yer yer akıcı. Eskişehir yolunda ise şehir merkezine kadar yoğun, yer yer akıcı görünüyor trafik Ankara'da. Turgut Özal Bulvarı Konya yolunda sitelerden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne kadar, İrfan Başçuğ Caddesi Atatürk Bulvarı'nda Keçiören Sapağı'ndan Atatürk Ulus Heykeli'ne kadar yarım saatte gidiliyor. Tıp Fakültesi Caddesi Talat Paşa Bulvarı NATO yolu çıkışından Numune Hastanesi'ne kadar 25 dakika yolculuk süresi. Anadolu Bulvarı Bağdat Caddesi çıkışından Sakıp Sabancı Bulvarı kavşağına kadar, Talat Paşa Bulvarı Tıp Fakültesi Caddesi Numune Hastanesi'nden NATO yolu girişine kadar, Dikmen Caddesi Polis Evi'nden Cevizlilere Caddesi girişine kadar, Etlik Caddesi Keçiören Ayvalı Pazar yerinden Etlik Polikliniği kavşağına kadar, Fatih Caddesi Fatih Köprüsü Kazım Karabekir Caddesi Turgut Özal Bulvarı Konya Sapağı'ndan Aski Genel Müdürlüğü'ne kadar, Eşref Bitlis Caddesi'nde Gata'dan İvedik kavşağına kadar 15 dakika yolculuk süreleri. Dikmen Caddesi'nde Cevizlilere Caddesi girişinden Polis Evi'ne kadar yaklaşık 20 dakikada gidiliyor. Diğer yollarda ortalama süreler 5-6 dakikanın altında Ankara'da sevgili dinleyenlerimiz. Trafikte sizlere kolaylıklar diliyoruz. Programımızda Fotomaç gazetesinden spor severler için haberlere göz atalım. Osimhen golcü önerdi. Galatasaray'ın gol canavarı vatandaşının transfer edilmesini istedi. Arokodare başlığıyla veriliyor haber. Cimbom'da Icardi belirsizliği sürerken Osimhen'den yeni bir öneri geldi. Nijeryalı forvet yönetimden İngiltere'de küme düşen Wolves'un 25 yaşındaki Nijeryalı yıldızı Tolu Arokodare'yi istedi. 2024-2025'te Genk'ten 26 milyon avroya Wolves'a giden 1.97 boyundaki yıldız Osimhen'in yediği olmayı kabul etti. Değeri 20 milyon avro olan Arokodare'nin sözleşmesi 2029'da sona erecek. Fener'e yeni forvet Nunes, Fenerbahçe El Hilal kulübünde
Den ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcüyü listesine aldı. Guarise'deki pürüzleri çözmeye çalışan Fenerbahçe gündemine yeni bir forvet daha aldı. Darwin Núñez. Başkan Aziz Yıldırım, Suudi ekibi El Hilal'den ayrılmak isteyen 27 yaşındaki golcü için adım atılmasını istedi. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı yıldızın değeri 20 milyon avro. Núñez gelmeye sıcak bakıyor. Pavard radarda, aslan bonservisi Inter'de olan Benjamin Pavard'ı listesine ekledi. Hem stoper hem de sağ bekte forma giyen 30 yaşındaki Fransız futbolcu için çalışmalar hemen başladı. Greenwood yükleniyor. Fenerbahçe Mason Greenwood için temasları hızlandırdı. 24 yaşındaki İngiliz kanat ve Marsilya ile anlaşma yakın deniyor haberde. İletişimimiz ansızın kesildi bir başlık. Aykut Kocaman 16 Haziran Salı gecesi Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası iletişimimiz kesildi dedi açıklamasında. Anguissa Kartal'a İtalyano istedi. Beşiktaş yönetimi 30 yaşındaki merkez orta saha için tüm şartları zorlama kararı verdi. Kartal, Frank Anguissa için Napoli ile tekrar görüşecek. Yusuf Sarı fırtınaya, 2019-2022 yılları arasında Trabzonspor forması giyen Yusuf Sarı yeniden Bordo Mavililerin gündemine geldi. 1.68 boyundaki sağ kanat için Başakşehir'e resmi teklif sunulacak deniyor haberde sevgili dinleyenlerimiz. Dursun Özbek'ten transfer müjdesi. Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek taraftarı heyecanlandıracak mesajlar verdi. Özbek, elbette ki en güzel transferler için çalışıyoruz. En başarılı takımı kurmayı hedefliyoruz. Bunda en ufak bir tereddüt yok. Gerekeni yaparız dedi açıklamasında. Son bir haber paylaşalım. Vedamız güzel olsun başlığıyla veriliyor. Kırmızı beyaz renklerde puntoyla haber. Avustralya ve Paraguay'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden milli takımımız D grubu son maçında yarın Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Sabah 05'te başlayacak karşılaşmayı kazanarak veda etmek istiyoruz deniyor haberde. Sofi Stadında oynanacak maç sabah 5'te başlayacak ve TRT1'den yayınlanacak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri karşılaşması Dünya Kupası'nda sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu dileklerle başarılar diliyoruz ve bu dileklerle noktalıyoruz Basına Gündem programımızın birinci bölümünü. Saat başı haberlerimizin ardından yine gazetelerden başlıklarla programımız devam edecek.

0: günlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek.

Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, terör defteri tamamen kapanınca 86 milyonun tamamı yaklaşık yarım asır sonra derin bir nefes alacak. Terörle mücadele için ayrılan kaynaklar yatırıma harcandıkça milletimizin her bir ferdinin refahı artacak. Türkiye artık yeni bir kulvarda ilerlemeye başlayacak. Gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Cumhur İttifakı olarak meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sayıştay Başkanlığı için yapılan seçimde mevcut başkan Metin Yener yeniden seçildi. Genel Kurul'da gizli oyla yapılan seçimde Yener 289 milletvekilinden 272'sinin oyunu alarak yeniden Sayıştay Başkanlığı görevine getirildi. Diğer aday Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Bütçe Genel Müdürü Bahtiyar Sazlık ise 14 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı. Edirne'nin Keşan ilçesi belediye başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa etti. Emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, emniyet teşkilatındaki yönetim ve amir kadrolarının azami oranları yeniden belirlendi. Sağlık sebebiyle ilişiği kesilen personele idari kadro hakkı tanındı. Basın ilan kurumu tarafından internet haber sitelerine yönelik yeni kriterler getirildi ve kurallara uymayan yayınlara resmi reklam kesme cezası verilmesi kararlaştırıldı. Devlet bünyesindeki engelli ve yaşlı bakım merkezlerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesinin önü yasal olarak açıldı. Venezuela'da 39 saniye arayla 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Merkezi çarşamba akşamı yerel saatle 8'de Yarakoyu eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5, aynı eyalete bağlı San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda ise 7,2 büyüklüğünde ardışık depremler meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliğinin Yumare'de 10, San Felipe'de ise 21,9 kilometre olduğu bilgisi paylaşıldı. Geçici Cumhurbaşkanı Delcy Rodriguez, devlet televizyonda yaptığı ulusal sesleniş konuşmasında ülkede olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Rodriguez, şu ana kadar 20 artçı sarsıntının kaydedildiğini, başkent Caracas'ın çeşitli ilçelerinde bazı binaların çöktüğünü, birçok eyalette de ciddi hasar meydana geldiğini açıkladı. Depremde yaralananların sayısı ve can kaybına ilişkin ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Hasar nedeniyle başkent Caracas'taki uluslararası havalimanı ikinci bir duyuruya kadar uçuşlara kapatıldı. Metro ve tren seferleri durduruldu, okullarda derslere ara verildi. Amerika Birleşik Devletleri Tsunami Uyarı Sistemi ise depremin ardından Venezuela kıyıları ve Amerika Birleşik Devletleri Virgin Adaları ile İngiliz Virgin Adaları da dahil olmak üzere Karayipler'in bazı bölgeleri için

tsunami uyarısı yayınladı. Daha sonra uyarı iptal edilerek tsunami tehdidinin bölgede artık bulunmadığı açıklandı. Ve spor, A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında Çin'i 3-0 mağlup etti. Filenin Efeleri ligin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor, politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

En havalı radyo meteorolojinin sesinde basını gündem programımız devam ediyor. Sevgili dinleyenlerimiz, saatlerimiz 9.21'i gösteriyor. Saatler onu gösterene dek programımızın ikinci bölümünde de sizlerle birlikte olacağız. Bazı gazetelerin birinci sayfalarından gündemde yer bulan haberleri paylaşacağız. Ayrıca birazdan tarihte bugün meydana gelen önemli olayları da aktaracağız. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Vural eşlik ediyoruz sizlere. Efendim, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın bu bölümüne ilk olarak tarihte bugün meydana gelen önemli olaylarla başlayalım. Bugün 25 Haziran 2026, tarihte bugün 1678'de Venedikli filozof Elena Cornaro Piscopia, doktora derecesi ile bir üniversiteden akademik ünvan alan ilk kadın oldu. 1788'de Virginia, Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'nı onaylayan 10. eyalet oldu. 1801'de Kahire'de Fransız işgal orduları Türk ordusuna teslim oldu. 1903'te Polonya asıllı Fransız fizikçi ve kimyager Marie Curie, Paris Üniversitesi'ne sunduğu tezde radyumun keşfini açıkladı. 1917'de Türkiye'de ilk matbuat cemiyeti kuruldu. Cemiyetin ilk başkanı Mahmut Sadık oldu. 1923'te Mustafa Kemal Paşa İzmir'den milletvekili seçildi. 1925'te Yunanistan'da General Theodoros Pangalos bir darbeyle iktidarı ele geçirdi. 1940'da Fransa Muharebesi sonucunda 22 Haziran 1940'ta imzalanan Ateşkes Antlaşması yürürlüğe girdi ve Fransa Almanlara teslim oldu. 1947'de 2. Dünya Savaşı sırasında Hollanda'da bir evin tavan arasında 2 yıl boyunca Alman askerlerinden saklanan Yahudi kız Anne Frank'in burada yazmış olduğu Anne Frank'in hatıra defteri yayımlandı. 1948'de Berlin ablukasını yarmak için Batı Berlin'e Amerika Birleşik Devletleri uçakları ile bir hava köprüsü kuruldu. 1950'de Sovyetler Birliği'nce desteklenen Kuzey Kore orduları Güney Kore'ye saldırdı. Böylece Kore Savaşı başladı. 1965-63'te Anayasa Mahkemesi ilk duruşmayla görevine başladı. 1965'te 3. Uluslararası Marmara Turu'nda bisikletçi Rıfat Çalışkan birinci oldu. 1969'da Kırıkkale'de makine kimya endüstrisi Kırıkkale Spor'la Tarsus İdman Yurdu arasında oynanan 3. lig karşılaşmasında çıkan olaylarda 4 kişi yaşamını yitirdi, 100'den fazla kişi de yaralandı. 1971'de Gölcük Tersanesi'nde yapılan ilk Türk muhribi Berk törenle denize indirildi. 1975'te Mozambik Portekiz'den bağımsızlığını ilan etti. 1981'de 12 Eylül darbesinin 7. ve 8. idamları infaz edildi. 16 Nisan 1980 günü bir Amerikalı assubayla Türk arkadaşını öldüren sol görüşlü militanlar Ahmet Saner ve Kadir Tandoğan idam edildiler. 1982'de Yunanistan'da askere alınanların saçlarını kazıtmaları yasaklandı. 1985'te Eskişehir Uçak Fabrikası'nın temeli Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından atıldı. 1991'de Hırvatistan ve Slovenya Yugoslavya'dan bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1993'te Tansu Çiller Türkiye'nin ilk kadın başbakanı oldu. 2005'te müzisyen, söz yazarı, oyuncu ve aktivist Kazım Koyuncu, 2006'da Türk asıllı Amerikalı albüm yapımcısı Arif Mardin, 2008'de atom mühendisi ve yazar Ahmet Yüksel Özemre vefat etti. 2018'de Türkiye'nin otomobilli girişim grubu kısaca TOK kuruldu. 2022'de Avusturyalı Türk oyuncu ve yönetmen Osman Wöber vefat etti. Tarihte bugün meydana gelen önemli olayları paylaştık sizlerle sevgili dinleyenlerimiz. Akşam gazetesinden aktaracağız haberler. Yeni kapı ruhuna davet şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Başkan Erdoğan, FETÖ darbe girişimi sonrası yeni kapıda oluşan siyasi birliğe işaret ederek tekrar bir yeni kapı ruhu aranıyorsa bunun zemini terörsüz Türkiye sürecidir dedi. Devletimizin niteliklerinden, milletimizin değerlerinden taviz vermeden bu meseleyi çözecek kapasiteye sahibiz. Siyaset kurumu farklılıklarını bir yana koymalı, bu meselenin milletin gündeminden çıkması için yük almalıdır, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şöyle devam ediyor, gelinen noktada örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak bir yasal çerçeve üzerinde çalışıyoruz. Gerekli istişareleri yaptıktan sonra fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi meclis takdirine sunacağız, diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Meclis
Partisi'nin meclis grubunda yaptığı konuşmada. AK Parti'ye katıldı. Alt başlık: Erdoğan CHP'den istifa edip AK Parti'ye katılan İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir'e rozetini taktığı bilgisi de veriliyor haberde. Alt başlık var: muhalefet vesayet altında şeklinde Erdoğan CHP'deki paralel yönetim modelinin siyaseti paralize ettiğini söyledi. Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasimiz için ne kadar tehlikeliyse, toplumdan kopuk, tamamen kendi iç gündemine sıkışmış, politika ve değer üretemeyen bir muhalefet de aynı ölçüde risklidir, diyor konuşmasında. NATO'da çevreden merkeze geçiyoruz. Ankara'da yapılacak zirveyi değerlendiren İletişim Başkanı Duran, Türkiye'nin NATO'daki rolünün değiştiğine dikkat çekti. NATO'ya katıldığı 1952 yılında daha çok ittifakın güneydoğu kanadında bir cephe ülkesi olarak konumlanan Türkiye'nin bugün çevreden merkeze geçtiğini görüyoruz. Türkiye artık sadece NATO sınırlarını koruyan bir ülke değil, NATO'yu ilgilendiren hemen hemen her konuda merkezi konumda bulunan bir müttefiktir, diyor İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamasında. Hazırlıklar sürüyor başlığı da var. NATO zirvesi öncesi Ankara'da güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı. 7-8 Temmuz'daki zirve için 56.288 güvenlik personeli görevlendirildi. Büyük direnişin 10. yılını özel anma, 15 Temmuz'un 10. yılında büyük köprülere dev Türk bayrakları asılacak. 15 yaşındaki 253 çocuk hafız Ayasofya'da hatim okuyacak sevgili dinleyenlerimiz. CHP'liler CHP'ye çilingirle girdi. Kılıçdaroğlu'nun atadığı Hakan Satılmış, CHP Malatya İl Başkanlığı'na çilingirle girdi. Satılmış, Kılıçdaroğlu'nun görevden aldığı eski il başkanı Barış Yıldız'ın binayı devretmemesi üzerine gece baskın yaptı. Yeni başkan kilitli kapıyı çilingirle açtırdı. Ardından ekibiyle içeri girdi. Ancak binada gerginlik dün de sürdü. CHP Gençlik Kolları üyesi bir grup kapıları açarak polis engeline rağmen binaya girdi. Grup binaya Kılıçdaroğlu'nun üzerinde hain yazılı dev posterini astı. Hakan Satılmış'ın gece çilingirle girdiği binaya eski yönetim gündüz zorla pankart astı. Evet, hain yazılı dev poster asılmış binanın önüne sevgili dinleyenler. İlkokulda psikososyal tarama bir diğer haber başlığı. Hürriyet Akşam gazetesinde yer bulan, suça sürüklenen çocuklarla ilgili çalışmasını tamamlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu taslak raporunda şu önerilerde bulundu. Okul öncesi ve ilkokul düzeyinde tüm çocuklar için psikososyal tarama programları zorunlu hale getirilmeli. Ağır suçlarda zorunlu uygulanan ceza indirimleri 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılmalı. Okul içinde mahrem alanlar hariç hiçbir kör nokta kalmayacak şekilde tüm okullarda kamera sistemi kurulmalı. İtalya'yı karıştıran açıklama: NATO Genel Sekreteri Rutte, İran'a yönelik saldırı sırasında İtalya'dan 500 Amerika Birleşik Devletleri uçağının kalktığını söyledi. Muhalefet Meloni'ye tepki gösterdi. Altın son 7 ayın dibinde. 6000 liranın altına gerileyen gram altın 7 ayın en düşük seviyesini gördü. Altının onsu da 4000 dolara kadar indi. Gelen 393.000, giden 403.000 başlığı var. Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2025'te 393.829 kişi oldu. Ülkeden yurt dışına gidenlerin sayısı ise 403.216 olarak kayıtlara geçti. Yargıtay, elektrik faturası artmasın diye eşini karanlıkta oturmaya zorlayan ve israf bahanesiyle temel gıdayı kesen kocayı kusurlu buldu. Cimrilik boşanma sebebi başlığı altında veriliyor haber Akşam gazetesinde. Başkana köpek davası, bakanlık bir çocuğu öldüren sokak köpeklerini daha önce toplatmayan Vansaray Belediye Başkanı Davut Acar için soruşturma izni verdi. Evet, İçişleri Bakanlığı
Van Saray Belediye Başkanı Davut Acar için soruşturma izni vermiş yapılan açıklamaya göre. Karadeniz turunda facia, Rize Çayeli'nde Selinay Saral'ın kullandığı otomobil refüjdeki elektrik direğine vurduktan sonra karşı şeride savrulup bir araçla çarpıştı. Kazaya bir de kamyonet karıştı. Saral'la yanındaki iki kadın yaşamını yitirdi. Genç kızlardan geriye kendilerine mezar olan otomobilde çektikleri son görüntü kaldı. Gamze Saklı'nın Gözleri Karadeniz adlı dizide rol aldığı öğrenildi. Logonun üzerinden başlıklar paylaşalım. Bodrumlu Torreira, Galatasaray'ın yıldızı Torreira, Bodrum'a tekneyle 20 dakikalık uzaklıktaki Kaplankaya koyundan 5 milyon dolara villa satın aldı deniyor haberde. Galatasaray'la vizyonumuz örtüşüyor. NBA Avrupa Direktörü George Abigaoglu, yeni lig Ekim 2027'de hayata geçecek ve İstanbul yapı taşı olacak Galatasaray'la. Aynı vizyonu paylaşıyoruz diyor Abigaoglu yaptığı açıklamada. Son bir spor haberi, Amerika Birleşik Devletleri'ni yenin, yüzümüzü güldürün başlığıyla paylaşılmış. Dünya Kupası'na erken veda eden A milli takım yarın sabah 5'te Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Alınacak 3 puan bir galibiyetten fazlasını ifade edecek deniyor haberde. Milli takımımıza Dünya Kupası'nda başarılar diliyoruz. Bu dileklerle noktaladık akşam gazetesini. Bir şarkı arası verelim, ardından Cumhuriyet Gazetesi'nden haberlerle, başlıklarla basın gündem programımız devam edecek.

Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndasınız. Basına Gündem programımızda sizlerle beraberliğimize devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden haberler paylaşacağız. Mutlat Butlan'ın oyalama taktiği şeklinde veriliyor. Manşet haberinin başlığı bugün: CHP'den ayrılmayın, yarışalım önerisine Özgür Özel kanadı tepkili, üst başlığıyla paylaşılıyor haber. CHP'de Mutlak Butlan yönetimi olağan kurultayı takvimini Eylül ayında başlatacağını açıkladı. Mahkeme kongre yapamazsınız demiyor, sadece karar kesinleşinceye kadar olağanüstü kurultayı engelliyor savını öne süren Kılıçdaroğlu kanadı, Özel ve yönetimine de partiden ayrılmayın, kongrelerde yarışalım çağrısında bulundu. Özgür Özel yönetimi bu adımı parti tabanını oyalama olarak nitelendirerek reddetti. Partinin zaten yakın bir zamanda tüm kongre süreçlerini tamamladığını ve 39. olağan kurultayını yaptığını anımsatan Özel kanadı, atanan il yönetimleri dışında yeni bir kongre sürecine ihtiyaç olmadığını savunuyor. İl binasına gece çilingirle girdiler alt başlığı var. Genel merkez tarafından atanan Hakan Satılmış ve yönetimi Malatya İl Başkanlığı'na kapıyı gece yarısı çilingirle açtırarak girince gerginlik yaşandı. Gençlik kolları üyeleri dün polis barikatını aşıp binaya "Dev hain Kemal" pankartı astı. Kemal Bey özel görevli bir başlık. Eski CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, 12 Eylül 2010 referandumundan itibaren anayasal darbeler süreci başladı. Gölge boksu yapıldı. Taşlar 2016 dokunulmazlıklarının kaldırılması ve 2017 referandumunda yerine oturdu. Bu süreç Kemal Bey'in en baştan beri görevli olduğunu gösteriyor, dedi. İl başkanları ihraçlarımızı tanımıyoruz açıklaması yapmış. Bu başlığın detayı şöyle: CHP'de Mutlak Butlan yönetiminin görevden aldığı isimlerin de bulunduğu 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcisi ortak bir bildiri yayımladı. Genel merkez yönetimine seslenen başkanlar, görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz, korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz, dedi. Gelirler katlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında AK Parti ile de çalışan 20 yıllık daire başkanı savunma yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında 56. duruşma günü geride kaldı. 20 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığını söyleyen daire başkanı Kaan Sürmegöz, reklam ihalelerine uygulanan yöntemlerin AK Parti döneminde de uygulandığını söyledi. Sürmegöz, Ekrem İmamoğlu döneminde kurumun reklam gelirinin katlandığını belirtti. Gazetemize ambargo, NATO, Cumhuriyet Gazetesi'nin Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek liderler zirvesine akreditasyon talebini reddetti. Red kararını ileten e-postada gerekçe belirtilmedi. Gazetemiz daha önce yurt içi ve yurt dışında pek çok NATO etkinliğini izlemişti, deniliyor haberde. Gözde okul kapatılacak. İzmir'den OBP ortaöğretim başarı puanı sıralamasında 3. sırada yer alan Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi'nin kademeli olarak kapatılmasına karar verildi. Gerekçe ise okulda yeterli tuvalet ve lavabo bulunmaması olarak gösterildi. Veliler duruma isyan etti. İzmir Bornova'da Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1,5 aydır tahta kurusu istilası görülüyor. Hastane yönetimi, bağışıklık sistemi zayıf ve bakıma muhtaç hastaların bulunduğu servisteki hijyen krizine çözüm bulmamakla suçlandı. Hastanede tahta kurusu çözüm bulamadılar başlığı altında paylaşılıyor haber Cumhuriyet Gazetesi'nde. Aile hekimine yeni sorumluluk başlığı da var. Gazetede aile hekimliğinin görev tanımlarına evde sağlık süreçleri, palyatif bakım değerlendirmeleri, taburculuk sonrası hasta izlemi sorumlulukları eklendi. Hekimler sağlık hizmetlerinin kalitesinin düşebileceğine işaret etti. Taylan Gülkanat Damla Polat'ın kalemiyle 10. sayfada veriliyor. Detaylar yönetmelik yayımlandı. Üst başlığıyla paylaşılıyor haber.
Yurttaşlar tepkili, Hacı Osmanoğlu gel bizi tehdit et başlığı da yer bulmuş. Cumhuriyet gazetesinde Dünya Kupası'nda Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak milli takım Los Angeles'a gitti. Yurttaşlar otele girerken Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'na "Başkan, gel bizi tehdit et, liyakatsizler, dönün ülkeye" diye bağırdı sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bu haberle tamamlamış olduk Cumhuriyet gazetesine. Bir şarkı arası verelim, ardından son gazetemiz Hürriyet'ten başlıklarla radyolarınızda olacağız.

Havalı Radyo Meteorolojinin sesindesiniz sevgili dinleyenlerimiz. Basını gündem programımızda son olarak Hürriyet gazetesinden paylaşalım haberler. Şapkasız çıkmayın şeklinde başlık var bugün gazetenin manşetinde. Avrupa'da onlarca can alan omega blokajı yüksek basınç sisteminin Türkiye'yi de etkilemesi bekleniyor. Uzmanlar vatandaşlara şemsiyesiz, şapkasız sokağa çıkmayın uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemir, Türkiye'de önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıklar 2-3 derece artacak. Avrupa'daki gibi rekor sıcak beklemiyoruz ama kıyılarda fazla hissedilecek. Yaşlı, çocuk ya da kronik hastalığı olanlar 12 ile 16 saatleri arasında dışarı çıkmamalı. Çıkacak olanlar da mutlaka şemsiye, şapka kullanmalı diyor. Boğaziçi Üniversitesi'nden iklim bilimci Profesör Doktor Murat Türkeş de Avrupa'da etkili olan omega blokajı yüksek basınç sistemi yarından başlayarak Türkiye'nin batısında, güneyinde ve iç bölgelerinde normalin üzerinde sıcaklıklara yol açacak. Türkiye 2-3 derece daha sıcak olacak. Türkiye'de 15 gün boyunca normalden daha sıcak hava bekleyebiliriz diyor açıklamasında. Başkente seferberlik. Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO zirvesine hazırlıklar tam bir seferberlik havasında sürüyor. Esenboğa, Ankara ve Mürtet havaalanlarıyla Cumhurbaşkanlığı arasındaki yolların asfaltları yenileniyor. Birçok noktada boyama çalışmaları sürüyor. Bazı binaların dış cepheleri ücretsiz yenileniyor. Zirve boyunca kente 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. 28 Haziran'dan itibaren 10 gün süreyle kentte toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması yasaklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Kaan motoru sinyali. Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşen Trump, zirveye Erdoğan için gidiyorum. Erdoğan çok güçlü adam dedi. Rutte ise Ankara'daki zirve için sabırsızlanıyoruz ifadelerini kullandı. Trump'ın NATO zirvesi öncesinde Türkiye'ye jet motoru satış sürecini ilerletmeyi planladığı öne sürüldü. General Electric tarafından üretilen motorların Türkiye'nin savunma alanında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin bir parçası olan ilk yerli savaş uçağı Kaan için kullanılmasının planlandığı belirtildi. Norveç'te çocuğa yapay zeka yasak. Norveç, erken yaştaki çocukların gelişimi üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle ilkokullarda yapay zeka araçlarının kullanımını tamamen yasakladı. Bu kararla çocukların eleştirel düşünme, okuma yazma ve problem çözme becerilerini dijital destek almadan kazanması amaçlanıyor. En iyilerde iki Türk okulu, okulların Dünya Kupası denilen ve 10 okulun yer aldığı listeye Türkiye'den de İstanbul'daki Darüşşafaka Eğitim Kurumları ile Ankara'daki Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi girmeyi başardı. Bu iki okulda uyguladıkları eğitim modeliyle listeye girdi. Ödüller Kasım'da açıklanacak. Sağlık haberi var. Migrende kişiye özel tedavi, baş ağrısı ve ağrı çalışmaları derneği başkanı doçent doktor Musa Öztürk, çok yaygın bir hastalık olan migrenin tedavisiyle ilgili önemli gelişmeleri Hürriyet'e anlattı. Her hastaya aynı tedavi dönemi sona erdi. Kişiselleştirilmiş tedavi ön plana çıktı. Aylık veya 3 aylık uygulanan iğneler tedavi yöntemlerinde ilk sıraya yerleşti diyor açıklamasında. Son olarak spor haberini paylaşalım. Bari bir teselli verin çocuklar başlığıyla verilmiş spor haberi Hürriyet gazetesinde Dünya Kupası finallerinde ilk iki maçı kaybedip elenen A milli takımımız son maçında ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile formalite maçına çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Amerika Birleşik Devletleri karşısında turnuvada fazla şans vermediği ya da hiç oynatmadığı futbolculara görev verme ihtimali yüksek. Los Angeles'taki SoFi Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı Cezayirli hakem Mustafa Gorbal yönetecek. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri ile 5 kez karşılaştık. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Sevgili dinleyenlerimiz, evet, Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri maçı yarın sabah 5'te başlayacak. Millilerimize başarılar diliyoruz.
basında gündem programımızı Hürriyet gazetesiyle ve bu dileklerle noktalıyoruz. Mikrofonda ben Nurşen Karadeniz ve teknik yönetmenimiz sevgili Fatma Ural eşlik ettik sizlere. Efendim bir başka basında gündem programımızda tekrar buluşuncaya dek esen kalın.

0: Oldukça sıcak geçen bu günlerde yakınınızdaki bir kişide ya da sizde bacak ve karın kaslarında ağrılı spazm ve aşırı terleme şikayetleri varsa
1: bunlar ısı kramplarından kaynaklanıyor olabilir.
0: Peki o zaman ne yapmalı?
1: Öncelikle hasta sert bir zemine yatırılmalı ve kramp giren kaslara basınç uygulanmalıdır.
0: Spazmı hafifletmek için masaj yapılmalı ve hastaya ara ara ve az miktarda su içirilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Kanada'ya gidiyor. Fidan ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisini gezecek ve incelemelerde bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretinin ikinci gününde ise başkent Ottawa'da mevkidaşı Anita Enant'la görüşmesi planlanıyor. Fidan'ın ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kanada ilişkilerinin ve işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesiyle ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularındaki görüş ve beklentilerini dile getirmesi bekleniyor. İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. El konulan ürünlerin imha edileceği bildirildi. Şüpheliler hakkında bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Bursa'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla 15 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bursa Valiliği, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunlar gereğince adli ve idari işlem yapılacağını duyurdu. Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinde 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde meydana gelen 2 depremin ardından 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberle gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise sanırım öyle yapacağım. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek evet muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım gümüş madalya kazandı. 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaşan milli takım organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına

0: karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: sayın dinleyiciler, bazı deniz merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 28 santigrat derece, Mersin Yenişehir'de 28, Muğla Fethiye'de 27, Antalya, Alanya ve İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 26 santigrat derece. Antalya Finike, Antalya Kaş, Van Gevaş Akdamar Feneri'nde 25, Mersin Anamur, Muğla Bodrum, İzmir Dikili ve Muğla Datça'da 24 santigrat derece. Aydın Kuşadası, Giresun, Artvin Hopa, Samsun Atakum Bölge, Rize ve Van Tuşba Liman'da 24 santigrat derece. Balıkesir Ayvalık'ta 23, Sinop, İstanbul Sarıyer, Kumköy, Kilyos, Çanakkale, Tekirdağ Süleymanpaşa'da 23, Bitlis Adil Cevaz Liman'da 22, Trabzon Ortahisar Havalimanı ve Ordu Altınordu'da 22 santigrat derece. Bartın Güney Mendirek Feneri, Bitlis Tatvan Liman'da 21, İstanbul Tuzla İti Güney Mendirek Feneri, İstanbul Silivri Ana Mendirek Feneri ve Düzce Akçakoca'da 20 santigrat derece. Kastamonu Cide Kuzey Mendirek Feneri'nde 16, son olarak Kastamonu İnebolu'da 15 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 2 günlük resmi ziyaret kapsamında bugün Kanada'ya gidiyor. Fidan ziyaretinin ilk gününde Toronto kentindeki Darlington nükleer tesisini gezecek ve incelemelerde bulunacak. Bakan Fidan'ın ziyareti kapsamında iş insanları, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve akademisyenlerin iştirakiyle düzenlenecek toplantıya katılması, ziyaretinin ikinci gününde ise başkent Ottawa'da mevkidaşı Anita Anand'la görüşmesi planlanıyor. Fidan'ın ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Kanada ilişkilerinin ve işbirliğinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesiyle ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesi konularındaki görüş ve beklentilerini dile getirmesi bekleniyor. İzmir'de yolsuzluk ve rüşvet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit'in de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolatayla 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. El konulan ürünlerin imha edileceği bildirildi. Şüpheliler hakkında bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti suçu kapsamında adli işlem başlatıldı. Bursa'da yangın riskinin önlenmesi amacıyla 15 Ekim tarihine kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Bursa Valiliği, alınan karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında ilgili kanunlar gereğince adli ve idari işlem yapılacağını duyurdu. Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez, ülkesinde 7,5 ve 7,2 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından 32 kişinin yaşamını yitirdiğini, 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Trump, Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı katılacağını söyledi. Türkiye'nin İran Savaşı'na dahil olmadığını ve bundan memnuniyet duyduğunu aktaran Trump, Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberle gidip gitmeyeceği yönündeki soruya ise "Sanırım öyle yapacağım. Türkiye NATO'nun güçlü bir üyesi" yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Evet, muhtemelen onu çok mutlu edecek bir şey yapacağım" ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Yelken Federasyonu'nun açıklamasına göre Fas'ta düzenlenen 2026 Optimist Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden milli takım gümüş madalya kazandı. 71 ülkenin katıldığı takım yarışlarında finalde İspanya ile karşılaşan milli takım organizasyonu ikinci sırada tamamladı. Haberleri sunduk.

0: olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
2: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Berlin az bulutlu 34, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 28, Kopenhag sağanak yağışlı 24, Londra parça bulutlu 28, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu ve açık 39, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Roma parça bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Varşova parça bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 35 ve Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman açık 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 31, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 35, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 32 derece, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York parça bulutlu 27, Sydney çok bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 37, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köln az bulutlu 35, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu 32, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Taraklia parça bulutlu 32, Valkaneş parça bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 30 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: sizde ya da bir yakınınızda 41 derece veya daha yüksek vücut sıcaklığı ve buna bağlı sıcak ve kuru deri,
1: hızlı ve kuvvetli nabızla muhtemel şuur kaybı gözlemliyorsanız,
0: güneş çarpmasına maruz kalmış olabilirsiniz.
1: Güneş çarpması olan kişiye nasıl yardım edilmeli?
0: Bu durum tıbbi açıdan aciliyeti olan önemli bir olaydır. Tıbbi yardım istenmeli
1: ya da kişi hemen hastaneye kaldırılmalıdır.
0: Aksi takdirde gecikme ölümle sonuçlanabilir.
1: Güneş çarpmasına uğrayan kişinin kıyafetleri çıkarılıp serin bir ortama alınmalı.
0: Soğuk duş veya ıslak bezle vücut sıcaklığı düşürülmelidir.
1: Hastaya kesinlikle su veya herhangi bir sıvı verilmemelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan paylaşımında Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız

Bu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir şeklinde açıklama yaptı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 23 Haziran'da seyir halindeki Ego otobüsüne çarptığı kazada bir kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına neden olan ticari aracın sürücüsü Ömer Karatay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında yurtdışı yükseköğretim diploma denkliği için seviye tespit sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Fransa Sağlık Bakanı Stéphane Rist, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden uçakla dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı. Ve spor A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyo.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 25 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Edirne, Kırklareli, Artvin çevreleriyle Van'ın doğusu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 26 Haziran Cuma günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Ardahan, Van ve Hakkari'nin kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz bölümünde Çorum hariç, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Antalya'nın iç kesimleri, Mersin'in kuzeyi ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Çorum Alaca'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Ali İhsan Erdoğan'dan repertuara kazandırmış. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşi aşkınla yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir beste türkü ile devam ediyor. Bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç, müziği Zekeriya Bozdağ'a ait. Yıllar sineme yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanı.

Neşet Ertaş'tan alınan ve Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle programımız devam ediyor. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın? Ben de gülmedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın? Ömrümü boş yere çalan dünyada.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı yine Kırşehir'den bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Erol Parlak, Metin Öge'den derlemiş. Ben bu yıl yarinden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Gülşen Kutlu'dan dinliyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımızda Gülşen Kutlu'dan dinlediğimiz bu güzel Kırşehir türküsünün ardından programımız Bir Beste Türkü ile devam ediyor. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mu mihriban?
1: Sarı saçlarını

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeynep Cihan'dan Kırıkkale Keskin'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Seyit Çevik repertuara kazandırmış. İp attım ucu kaldı, tarakta gücü kaldı, ben sevdim eller aldı, yürekte acı kaldı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Ümit Yılmaz Arslan'la Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, gök kandil olmayınca.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan repertuara kazandırdığı Kırıkkale'den bir türkü dinleyeceğiz. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı. Ben ölürsem garip koyun adını. Almadım dünyadan ben muradımı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından mesaj yayımlayarak Venezuela'da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki iki depremin ardından Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan paylaşımında Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği tarihten bu yana yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 ayrı dosyada yer alan 19 faili meçhul cinayetin aydınlatıldığını açıkladı. 75 ilde 638 dosyanın yeniden değerlendirildiğini belirten Gürlek, 52 ilimizde 147 maktulün bulunduğu 141 dosya incelenmekte, 47 maktullü 44 dosyada ise başsavcılıklarımız ve kolluk birimlerimizce özel çalışma ekipleri görev yapmaktadır. Hiçbir faili meçhul karanlıkta kalmayacak, adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir şeklinde açıklama yaptı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 23 Haziran'da seyir halindeki Ego otobüsüne çarptığı kazada bir kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına neden olan ticari aracın sürücüsü Ömer Karatay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla

ve Yerleştirme Merkezi'nce düzenlenen 2026 Öğretmenlik Meslek Bilgisi alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği için Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuç.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Fransa Sağlık Bakanı Stéphane Rist, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden uçakla dönen bir doktorda Ebola virüsü tespit edilmesinin ardından temaslı olduğu düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını açıkladı. Ve spor A milli erkek voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka SES Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Kırıkkale yolunun 6 ila 9. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Bursa-Yalova yolunun 39 ila 42. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Trabzon-Rize yolunun 0 ila 1. kilometrelerinde yaya üst geçidi montaj çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Sivirek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 31 derece, Atina gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Belgrad gök gürültülü sağanak yağışlı 33, Berlin az bulutlu 34, Helsinki sağanak yağışlı 14, Kiev parça bulutlu 28, Kopenhag sağanak yağışlı 24, Londra parça bulutlu 28, Madrid gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Moskova gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu ve açık 39, Priştine gök gürültülü sağanak yağışlı 29, Roma parça bulutlu 32, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 35, Varşova parça bulutlu 26, Viyana az bulutlu ve açık 35 ve Zürih az bulutlu ve açık 35 derece. Asya kıtasında Amman açık 32 derece, Aşgabat parça bulutlu 31, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 27, Bağdat az bulutlu ve açık 42, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 32, Duşanbe az bulutlu ve açık 37, Kabil az bulutlu 34, Kerkük az bulutlu ve açık 40, Kuveyt az bulutlu ve açık 39, Medine az bulutlu ve açık 44, Mekke az bulutlu ve açık 40, Riyad az bulutlu ve açık 43, Şam az bulutlu ve açık 37, Tahran az bulutlu ve açık 35, Taşkent az bulutlu ve açık 38, Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 28 ve Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 32 derece, Kahire az bulutlu ve açık 38, Melbourne çok bulutlu 13, Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 24, New York parça bulutlu 27, Sydney çok bulutlu 17 ve Washington parça bulutlu 30 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 31 derece, Frankfurt az bulutlu ve açık 37, Gümülcine gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Köln az bulutlu 35, Komrat gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Münih az bulutlu 32, Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 34, Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Taraklia parça bulutlu 32, Valkaneş parça bulutlu 32, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Gazimagosa az bulutlu 33, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 30 ve Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla günün beklenen en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bu programımızda kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın değerli isimlerini ağırlıyor, onların hayat hikayelerini, sanat anlayışlarını ve birikimlerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta Türk musikisinin değerli isimlerinden TRT ses sanatçısı, bestekar ve eğitimci Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle sanat hayatını, Türk musikisinin dünü ve bugününü, bestekarlık çalışmalarını ve müziğe dair düşüncelerini konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi klasik bir soruyla başlayalım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, musikiye başlangıcım çocuk yaşlarda diyebilirim. Ortaokul sıralarında sınıfta arkadaşlarımın da istekleriyle teneffüslerde benim şarkı söylememi isterlerdi arkadaşlar.
0: Evet.
1: O zamanki moda şarkılar, yani kederden mi neden bilmem, efendim ona yakın şarkılar, Ela Gözlerine Kurban Olduğum türkü
0: formundaki, evet,
1: formatında. Ben hafızamda birçok şarkı ve türkü vardı, onları okurdum. Bir gün böyle yine şarkı söylerken sınıfın kapısı açıldı. Okul müdürüm Şevket Hoca, Şevket Bey, Şarkışla da oluyor bu. Hı-hı. Sivas Şarkışla da.
0: Sivaslısınız.
1: Evet, Sivaslıyım. Şarman gel buraya dedi. Ben biraz korktum yani. Acaba ne olacak, kızacak herhalde dedim. Hemen koşa koşa gittim. Buyurun müdürüm dedim. Dedi ki senin sesini dinledim. Çok beğendim. Baban Ankara'ya tayin oluyor bu sene. Bu söylediğim 1958 yılı.
0: Maşallah.
1: Ankara'ya tayin oluyor. Orada mutlaka Türk sanat müziğinde kendini yetiştir, bir ders al falan ve radyoya girmeni istiyorum dedi.
0: Demek ki öğretmeninizin kulağı sağlam.
1: Kulağı sağlam ve o da çok
0: bilinçli.
1: Çok seviyor, bilinçli. Tabii efendim dedim. İnşallah dedim. Gayret ederim dedim. Sonra Ankara'ya tayin olunca babam 5-6
0: babanızın ay. Mesleği neydi efendim?
1: Babam öğretmen. Öğretmen. Sivas Cumhuriyet'in kurulduğu yıl mezun olmuş Sivas Öğretmen Okulu'ndan. Sonra Yıldız Eli'ne tayin olmuş falan. Ve daha sonra Yıldız Eli'nde Pamukpınar Köy Enstitüsü'nün kuruluşunda görev almış. Hı hı. Yani eski bir eğitimci olarak. Bu Ankara'ya gelince ben hemen bunu ihmal etmedim. Abim de elimden tuttu.
0: Ne güzel.
1: Benim büyük abim. Dedi ki seni dedi şey yapacağız, yetiştireceğiz.
0: Sanatçı yapacağız.
1: Sanatçı yapacağız. Önce dedi bir ses yarışması açılmıştı o yıl. Cebeci Dört Yol Aile Bahçesi vardır.
0: Evet.
1: Orada kukla sahibi Kukla Kebap denilen bir salon vardı orada.
0: Hala var.
1: O hala var, hala var.
0: Evet.
1: Orada ses yarışmaları yapılırdı her sene. Ben o yarışmaya girdim. O yarışmada derece aldım.
0: Hı hı.
1: Tabii erkeklerde birinci oldum. Okuduğum şarkıyla. Ve ondan sonra şeyim daha böyle bir tutkun hale geldi. İlerleme arzum gelişti.
0: Tabii ödüllendirilmeyle
1: tabii,
0: birlikte
1: ödüllendirme olunca,
0: kamçılandınız.
1: Tabii. Ve birkaç yıl sonra 64 yılında radyo sınavına girdim.
0: O zaman liseyi bitirmiş miydiniz?
1: Lisede okuyordum.
0: Okurken?
1: Lisede okurken 64 yılında radyoda açılan stajyer olarak yetiştirilmek üzere bir sınav vardı. İşte Semra Ersoylu falan o zaman girdiler. Ben kazanamadım o zaman.
0: Hı hı.
1: 64'te kazanamadım. Sonra 66 yılında büyük bir sınav açıldı. Tüm Türkiye radyoları için, Ankara, İstanbul, İzmir radyoları için 8000 kişi imtihana girdi. Onların içinden ben de kazandım, seçildim. Ve 66 yılı itibariyle bugüne kadar bu
0: devam ettiniz.
1: Devam
0: evet.
1: Ediyoruz.
0: Evet sevgili hocam, anlaşılıyor ki müziğe yönelmenizde başta çevrenizin, arkadaşlarınızın, evet, daha sonra da ailenizin desteğini aldığınız aşikar.
1: Tabii tabii.
0: Türk musikisiyle ilk ciddi çalışmanız o zaman TRT'de başladı.
1: TRT'de yani başladı.
0: Bugün
1: şöyle de söyleyebiliriz, TRT'de başladı ama ben bu eğitim alma konusunda daha önceden Ankara'da kurulmuş olan Birleşmiş Türk Müziği Topluluğu sanatçıları vardı. Onlar Güney Park'ta, Ankara'da Güney Park'ta, Maltepe Güney Park'ta ve Gençlik Parkı Güney Park'ta sürekli olarak gazino programları yapardı. Aile gazinosu.
0: Hı hı.
1: Yani insanlar gelirler orada, evinde yemekler yaparlar. Ondan semaverler kurulur.
0: O da çok orada ilginç bir...
1: Hem müzik dinlenilir. Evet. O yılların sanatçıları...
0: Peki,
1: bakın,
0: sanatçılar nasıl para kazanırlardı sevgili hocam o zaman?
1: İşte bu Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Topluluğu'nda az da olsa bir ek gelir sağlarlardı.
0: Yani sizi seyretmeye gelenler o zaman bir cüzi ücret mi veriyorlardı?
1: Ücret öderlerdi. Gazino olduğu için oraya...
0: Yani konsere gelmiş olurlardı.
1: Konsere gelmiş olurlardı. Ve o yıllarda biz oradaki sanatçı kadrosuna koro grubu olarak imtihanla kazandık. Nevzat Sümer hocamız, Kanuni Nevzat Sümer hocamız bize 6 ay boyunca, hatta daha da uzun sürdü o, bizi yetiştirdi. Kimler var orada? Zekai Tunca.
0: Hı hı. Selamlarımı iletiyorum buradan.
1: Tabii. Ben varım. Efendim, İzmir Radyosu'nda 66 dönemi olarak kazanan sanatçılarımız var. İsimlerini şimdi hatırlayamıyorum. O grup içinde 30-40 kişilik bir koro oluşturduk. Bizi yetiştirdi Nevzat Hoca. Nota, usul, makam, repertuar. Hatta bir akşam üzeri hocamız, biz koro çalışmasını yaparken Zeki Müren'le geldi. Zeki Müren bizim çalışmalarımızı görünce uzun süre alkışladı. Gençler dedi, bu musikiyle dedi ilgilenmeniz beni son derece mutlu etti. Musikimizin geleceği çok güvende dedi, çok emniyette dedi. Sizlerin sayesinde gelecek nesillere ulaşacak bu musikimiz dedi. Bizi bayağı bir motive etti. Zeki,
0: evet,
1: Müren. Ve biz tabii bu sözler karşısında Zeki Müren'i uzun süre alkışladık ve bir şarkı istedik. Kendisinden bir şarkı istedik. O da Nevzat Hoca kanunuyla çalarak Menekşelendi Suları okudu. Saadettin Kaynağ'ın, hı hı, çok güzel bir şarkısıdır Menekşelendi Sular. Ben onu Zeki Müren'in okuduğu şekliyle hep hafızamda kalmış.
0: Çünkü ilk dinlediniz.
1: İlk dinlediğim Türk sanat müziği şarkısıdır. Dolayısıyla hem böyle bir eğitim aldım. Radyoya girerken de nota,
0: hem de ünlü bir sanatçı tarafından
1: nazariyatını bilen bir kişi olarak kazandım.
0: Evet. Bir de tabii ki o dönemin ünlü sanatçısından destek almışsınız.
1: İlham
0: manevi
1: aldım,
0: destek.
1: Tabii, ondan ilham aldım.
0: O çok önemli.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet sevgili hocam, Türk musikisiyle geriye dönüp baktığınızda musikisine, sanat hayatınızı şekillendiren en önemli dönüm noktası bu muydu sizce? Bu anlattığınız olay mıydı? Esas kararınızı verdiniz.
1: Bu anlattığım olay çok önemli benim için. Bir kilometre taşı.
0: Kilometre taşı. Tabii. Bunun dışında başka neler hatırlıyorsunuz? Sizi böyle Türk musikisine tam olarak yönlendiren, bağlayan ve bir hayat biçimi,
1: tabii,
0: olarak
1: yani
0: yaşamanızı sağlayan.
1: Radyo girişim zaten bir hayat tarzım oldu. Ben o zaman üniversitede okuyordum. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okuyordum. İşletme bölümünde okuyordum ve mezun olmadan bir yıl önce ikinci sınıftaydım okulda, radyoyu kazandım.
0: Hı hı.
1: 66 yılında radyoyu kazanınca okul ikinci planda kaldı.
0: Peki bütün gün mü devam ediyordunuz radyoda, yoksa belli bir saat mi çalışıyordunuz?
1: Şimdi radyoda şöyle bir eğitim sistemi vardı. 6 aylık bölümler halinde bütün gün sabah saat 10'da başlayıp akşam 17'ye kadar devam
0: bir
1: ediyor.
0: Eğitim.
1: Eğitim. Tabii.
0: Evet.
1: Bu eğitimin içinde ne var? Repertuar çalışması var. Şarkı, meşk etme. Nota
0: solfej
1: çalışmaları, solfej çalışmaları. Artı Türk musikisinin
0: nazariyatı,
1: tarihi. Tarih bilgisi. Onu da kemençe sanatçısı büyük üstad Ruşen Kam hocamız bize gelirdi. Repertuar hocaları olarak da Turhan Toper hocamız ve Müzeher Güyer.
0: Evet.
1: Türk sanat müziğinde.
0: Bestekar.
1: Evet. Solfej derslerine Batı hocalar gelirdi. Batıcı. Muammer Sun gelirdi mesela.
0: Evet.
1: Cengiz Tanç vardı o zaman. Notayı Bona dediğimiz
0: değerleriyle okuma.
1: Değerleriyle okuma eğitimi. Daha sonra Lavinyak solfej seslendirme
0: sesleriyle okuma.
1: Sesleriyle okuma eğitimi. Bu 6 aylık eğitimden sonra sınav yapılır. Sınavda başarılı olan ikinci 6 aya geçer. 3 yıl boyunca böyle eğitim aldık. 3 yıl.
0: Tam o bir, zaman konservatuvar eğitimi konservatuvar, almış oluyorsunuz.
1: Tam
0: evet.
1: Bir konservatuvar eğitimiyle yetiştik. Ve tabii şan dersi de var bu ara.
0: Tabii.
1: Ses geliştirme.
0: Tabii ki.
1: Diyafram nefes
0: kullanma,
1: diyafram kullanma, sesleri şey yapmak, güçlü bir şekilde çıkarma, doğru nefes alma, hepsi bu eğitimin içindeydi tabii.
0: Bir sanatçının yolculuğu çoğu zaman çocuklukta duyduğu bir ezgiyle başlıyor. Sizin hikayenizde gelenekten beslenen güçlü bir müzik sevgisi görüyoruz. Çünkü öğrenciyken şarkı söylemeye başlamışsınız.
1: Evet.
0: Arkadaşlarınız keşfetmiş, hı hı. Onlar istemişler ve siz devam etmişsiniz. TRT sanatçısı olmak birçok müzisyenin hayalini süsler. Bir zaman benim de süslüyordum. Sizin TRT'ye uzanan hikayenizi anlattınız. Şimdi sevgili hocam, isterseniz sözlerimize birazcık ara verelim. Sizin bestelemiş olduğunuz bir eseri dinleyelim. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Bayati makamındaki bu eserin sözlerini siz anons eder misiniz?
1: Sözleri Mehmet Erbulan'a ait. Radyomuzun birçok şarkılara güfte kazandırmış, şarkı bestelenmiş sözleri var. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin. Elden ele dolaşan boş bir kadeh gibisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin.
0: Sözleri çok sistem dolu. O zaman dinleyelim bu güzel eseri sizden.
1: Dinleyelim.
0: Sizin sesinizden.

0: teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
0: Sağ olun.
1: TRT çatısı altında görev yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar olmuştur mutlaka. Çünkü biliyoruz ki ses sanatçısı olarak kuruma girdiniz ve çeşitli görevlerde de bulundunuz diye ben hatırlıyorum. Sizden dinleyelim. Buyurun.
0: Şimdi bu radyo eğitiminden sonra 1969 yılında kadrolu olduk.
1: Evet.
0: Kadrolarımız geldi, gerçekleşti. Bu kadrolarla ilgili şöyle bir anım var.
1: Buyurun.
0: Çok önemli. O zaman TRT Genel Müdürü Adnan Öztürak.
1: Hı hı.
0: TRT Genel Müdürü bizim sanatçı stajyer olarak, mesela halk müziğinde Şakir Öner Günhan var.
1: Evet.
0: O da çok böyle atak,
1: hareketli,
0: tuttuğunu koparan bir karakteri taşıyor.
1: Nur içinde yatsın.
0: Ben de bir lider şeyim var, bende de o zaman. Onda da o özellik var. Onunla birlikte biz bekliyoruz. Sınavları kazanmışız, 3 yıl geçmiş. Hala bizi kadroya atamıyorlar.
1: Sebep nedir?
0: Sebep şu, kadro bulamıyorlar ve karar verdik. Şakir'le konuştum. O işte halk müziğinden sanatçı arkadaşlarımızla. Sanat müziğinden de bir tek ben varım. Birleştik, bir gün karar verdik. Mithat Paşa'da TRT Genel Müdürlüğü vardı. Dedik ki gidelim genel müdürle direkt konuşalım. Adnan Bey geldi, binaya girdik, asansörün kapısında yakaladık. Beraber asansöre girdik. Adnan Bey de şaşırdı. Ondan sonra 3. katta odasına geçtiğinde, ya çocuklar ne hayırdır falan dedi, nedir dedi. Efendim dedik, biz stajyer sanatçılarız. Bizim kadrolarımız hala gerçekleşmedi. Bekliyoruz. Ama dedi, çocuklar dedi, böyle olmaz ki ya dedi. Turgut Özakman vardı, genel müdür yardımcısı o zaman. Yayından sorumlu Turgut Özakman. Turgut Bey'i çağırdı. Turgut Bey gelin dedi, burada dedi bir sorun var. O da koltuğun altına almış dosyasını. Adnan Bey dedi, arkadaşlar haklılar. Onların kadrolarını ayarladım ben. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kadrolar bularak onları yerleştirdik dedi. Hiç merak etmesinler. Biz tabii böyle kaldık. Şaşırdık da biz Türkiye'nin neresine gideceğiz? Evimiz burada. Evlenmişim, barklanmışım. Ondan sonra ama biz Ankara'dayız efendim dedi ki, Ankara'da. Merak etmeyin dedi. Ankara'da yine kalacaksınız ama kadronuz oralarda gözükecek. O tabii bizim için çok önemli bir andı ve önemli bir kilometre taşıydı. Kadroya girdik, başladı kadromuz.
1: Evet, ondan sonra böyle macera, kadroya girdiniz ve ses sanatçısı olarak başladınız.
0: Radyo mikrofonlarına çıkmaya başladık o. Metin Everest mesela, bizim devre arkadaşlarımız, Muazzez Abacı,
1: evet.
0: Hülya Sözer, bunlar birlikte olduğumuz icra.
1: Neriman Altında Sözleri var.
0: Neriman Altında Sözleri.
1: Sizden
0: Neriman
1: daha büyük olması
0: lazım. Neriman Hanım. O,
1: sizden eski olması.
0: O bizim ablamız.
1: Hı hı. Bizim, sizden daha büyük diye hatırlıyorum ben de.
0: Bizden büyük tabii. Bizden büyük bir Ziya Taşkent'ten. Diğer, işte,
1: evet,
0: Kutlu Payaslı. Falan. O. Biz stajyer olarak radyoya başladığımızda Emel Sayın da yeni girmişti radyoya.
1: Radyoya girmişti.
0: Tabii yeni girmişti. Hı hı. O yetişmiş sanatçı olarak girmişti radyoya. Emel Sayın.
1: Ne kadar sürdü sevgili hocam böyle sanatçılık? Daha sonra radyoda sanatçı. Da görevleriniz
0: çeşitli
1: var.
0: Çeşitli görevler yaptım.
1: Evet.
0: 1993 ile 98 yılları arasında Türk Sanat Müziği Müdürlüğü yaptım.
1: Evet.
0: 5 yıl müdürlük yaptım Ankara Radyosu'nda. Sonra çeşitli kurullar vardı. Repertuar Kurulu'nda görev yaptım.
1: Tabii.
0: İcra Denetleme Kurulu'nda görev yaptım. Yani TRT'nin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Sanatçı olarak da hiç kesintiye uğramadan
1: devam ettiniz.
0: Devam ettim 2008 yılına kadar.
1: Emekli olana kadar devam ettim.
0: Emekli olana kadar devam ettim.
1: Sevgili hocam, TRT'nin bu kadar uzun yıllar memuriyet hayatı süresince TRT'nin çatısı altında bir sanatçı olarak. Türk musikisinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından nasıl bir misyon üstlendiğini düşünüyorsunuz? Yani sizin döneminizdeki TRT ile şu andaki TRT nasıl sizce? Bir hem şöyle, sanatçı olarak.
0: Şöyle bir kıyaslama yapayım. Yani dinleyicilerimiz tarafından yanlış anlaşılmasın. Bizim dönemimizdeki sanat ve sanatçıya olan yaklaşım, anlayış çok farklıydı. Yani çok üst düzeyde bir şey vardı. Sanatçının
1: kıymeti
0: de kıymetliydi sanatçı. Ve sanata da çok değer veriliyordu. Sanat kurumlarında yapılan sanatın bir ilkesi vardı.
1: Evet.
0: Bir sistemi vardı. Türk sanat müziği adıyla ve sınırlandırılmış Türk sanat müziği. Sanat deyince tabii sanat dizayn edilmiş, düzenlenmiş, başıboş olmayan bir sisteme bağlı ve de yaratıcılık gücünün çok
1: ön planda olduğu
0: bir müzik sanatı tabii, evet. Düşünün. Burada tabii çok büyük bir titizlik var, itina var, güzellik var.
1: Evet.
0: Tabii yaratıcılık deyince
1: tabii ki
0: güzelliği de içine alacak yani bir. Nasıl doğada bir çiçek var, rengarenk çiçekler.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani o
1: zaten yani, doğaya bakarsak her türlü yaratıcılığı görebiliriz.
0: Çeşitli renkler görüyoruz. Hayran kalıyoruz, değil mi?
1: Ne evet. kadar
0: şaşırıyoruz hatta. Bu nasıl oluyor falan diye. Yani müzikte de öyleydi. Mesela bir Hicaz makamının ezgileri, bu sözle olan uyumu, o söze yakışan melodilerin yaratılması bir bestecilik olarak, bir beste anlayışı olarak orada o yıllarda çok değerliydi.
1: Evet.
0: Bu nereye kadar devam etti? 2000'li yıllara kadar devam etti bu
1: anlayış.
0: Ama 2000 yılından sonra Türkiye'nin şartları, ekonomik koşulları, insan yaşamının daha zorlaşması, arabesk müziğe doğru bir kaymalar oldu. İşte o zaman biz dolmuş müziği dediğimiz
1: ya
0: kasetler.
1: Bir de Ankara oyun havaları tarzındaki.
0: İşte evet Ankara
1: halk oyun, müziği.
0: Halk müziğinde de bir şeyler oldu.
1: Kaymalar oldu.
0: Dolayısıyla gitgide şimdi zamanımıza geldiğimizde bir Türk sanat müziği sanatçısı radyolardan dinliyoruz. Her türlü türde şarkı, türkü, arabesk,
1: fantazi
0: okuyabiliyor sanatçılar.
1: Evet.
0: Bizim zamanımızda zinhar
1: okunmazdı.
0: Böyle bir şey olmaz. Yani yozlaşma dediğimiz şey, akım, yozlaşma.
1: O zaman 2000'li yıllardan sonra diyorsunuz.
0: 2000 yıllardan sonra.
1: Evet sevgili hocam, geçmiş yıllardaki icra anlayışını bugün değiştiğini karşılaştırdığınızı farkını görüyoruz biz de. Gerçekten son dönemlerde özellikle dinlediğim zaman ben de o kalitenin düştüğünü, hatta bazı sanatçı arkadaşlarımızın fantazi ve arabesk okudukları için normal sanat müziği eserlerini de aynı ağızla okuduğu için.
0: Çok doğru.
1: Bunu çok net duyabiliyorum.
0: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
1: Yani siz de ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü Türk halk müziğinde de türkü okuyan, özellikle aslına uygun okumayan arkadaşlar son dönemlerde özellikle ya Ankara havası dediğimiz bizim kulaklar çınlasın sevgili hocam Molis Topçu vıttır vızık türküler diyordu ona. Şimdi, sanat müziğinin de arabesk ve fantazi, ağır fantazi eserleri var. O da sanat müziği eserlerindeki o güzel olan ağzı değiştiriyor.
0: Tabii. Maalesef.
1: Okuyuş ağzını.
0: Maalesef.
1: Türk halk müziğinde de arabesk okursa ya da Ankara oyun havaları tarzındaki havaları okuduğu zaman sanatçı otantik modundan çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Onu siz bir sanatçı olarak net duyabiliyorsunuz. Evet, ben de duyuyorum.
0: Net olarak duyuyorum. Sözümün başında da söylediğim gibi yanlış anlaşılmasın dedim.
1: Evet.
0: Yani bugün görev yapan radyomuzun sanatçıları nezaketen onları da kırmak istemiyorum ama yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Yani.
1: Evet. Çünkü okuyuş gerçekten değişiyor. Ben de size katılıyorum sevgili hocam. Şimdi Türk musikisi sizin için gerçekten çok büyük anlamlar ifade ediyor.
0: Evet.
1: Ve sadece sanatçı olarak kalmadınız, besteler de yapmaya başladınız.
0: Evet.
1: Bir süre sonra. Besteciliğe ne zaman adım attınız?
0: Besteciliğe 1974 yılında başladım. Radyomuzun teknisyen, radyo kayıtlarının bant, makaralı bantlar vardı eskiden. Hı hı. Şimdiki gibi bilgisayar falan yok.
1: Yoktu, evet.
0: O makaralara mikrofonda okunur şarkılar. Makaralar şerit döner böyle. Onun başındaki ampeksler var.
1: Biliyorum.
0: Onları bilirsiniz. Mehmet Erbulan, güfte yazarı Mehmet Erbulan bana bir radyo koridorunda dolaşırken bir güfte getirdi. Bunu dedi, Şarman dedi, besteler misin? İşte ilk okuduğum biraz önce
1: eseri,
0: yayınladığınız
1: o zaman.
0: Sen Vefasız Bir Peri'nin güftesini bana getirdi. Ben o sıralar bir kulağımdaki bir rahatsızlıktan dolayı orta kulakta kulak zarı ameliyatı oldum. O hastanede yatarken o güfte de cebimdeymiş. Onu aldım. O hastane ortamında. Evet, besteledim. İlk bestem 1975 yılı. Evet.
1: Evet, çok güzel bir eser, evet, olmuş. Evet sevgili hocam, makamların insan ruhu üzerinde ayrı bir etkisi olduğu söylenir. Hatta Osmanlı döneminde şifahaneler varmış.
0: Evet.
1: Amasya'da da.
0: Tabii tabii.
1: Hala
0: tabii
1: olduğunu biliyorum ben.
0: Hastalara
1: şifa olan.
0: Ras makamı, nihavet makamı.
1: Bu makamların gerçekten faydası olduğunu düşünüyor musunuz? Siz de bir musiki jinasta olarak.
0: Düşünüyorum. Ben kendimden de biliyorum onu. Mesela insan yaşamında çeşitli zamanlarda zaman zaman moral bozukluğu, bir üzüntü, bir sorun yapma, bir yaşam içinde yaşadığınız bazı şeyler canınızı sıkabiliyor. Birileriyle muhatap olduğunuzda farklı tepkiler aldığınızda üzülüyorsunuz falan. Böyle bir köşeye çekilip müzikle haşır neşir olduğunuz zaman o düşünceler gidiyor. Gidiyor, rahatlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Gayet böyle sağlıklı oluyorsunuz yani. Çok bunun çok bir etkisini gördüm
1: sen.
0: Yani yaşadım ben bunu.
1: Evet. Evet sevgili hocam, Türk musikisi asırlardır birikimini taşıyan büyük bir kültür hazinesi. Bu mirası taşıyan sanatçılarımızın görüşleri de tabii ki çok çok önemli. Geleceğe ışık tutuyor sizin bu görüşleriniz de, bizim için çok kıymetli. Sizin yorumculuğunuz kadar da bestekarlığınız ön planda. Şimdi yine bir bestenizi dinleyelim, olmaz mı?
0: Tabii.
1: Ölsem de ayrılmam senden demişti.
0: Evet, bu şarkının güftesi, güftekarı, birçok güftelerini de besteledim. Zehra Demirtaş'a ait.
1: Makamı?
0: Makam Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi
0: makamı.
1: Şimdi bizim için, biz hani bayanlar için diyeyim, çünkü Muhayyer Kürdi makamı benim hatırladığım kadarıyla geniş aralıklı bir makam.
0: Evet. Şimdi
1: daha çok yani erkeklerin sesine uygun olduğunu düşünüyorum ben.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Pes sesleri karar sesi olarak La'dan, portenin La sesinden başlayıp yukarıda La, oktavından La, daha da yukarılara Si'ye, Do'ya
1: kadar yükseliyor.
0: Çıkan,
1: evet.
0: Böyle bir 1,5-2 oktava yakın.
1: Olduğu için
0: aralıklı.
1: Bayan seslerine de o zaman uymuyor. Yani
0: bayan sesleri tabii.
1: Peslerde çok rahat.
0: Biz işte bes ses dediğimiz bayan sesleri bes sesten falan ses tonu olarak
1: olabilir.
0: Yani okurlar. Yani daha çok soprano
1: okur,
0: sesler,
1: evet,
0: okuyabilir.
1: Evet.
0: Alto sesler için biraz
1: zordur.
0: Zor tabii.
1: O zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Sesinize, nefesinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programını dinliyorsunuz. Program konuğumuz TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şarman. Kadri Şarman'la hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Zamanımız yetmediği için saat başı raporların arkasından biz yine sohbetimize devam edeceğiz. Siz de kimseciklere randevu vermeyin, yine birlikte olalım diyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
2: Bir konu, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle ve akşam saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 23 Haziran'da seyir halindeki EGO otobüsüne çarptığı kazada bir kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına neden olan ticari aracın sürücüsü Ömer Karatay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'dan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Ses Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Karayolları Tahmin Sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Gideceğiniz yere güvenle seyahat edebilmek için güzergahınızdaki hava durumunu Karayolları Tahmin Sistemi yardımıyla anında öğrenebilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri,

Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: her hafta farklı bir konuda farklı bir konuğu ağırladığımız programımızda bu hafta TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Zamanımız yetmediği için tekrar sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz sevgili hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Programımıza devam ediyoruz ve sorularımızla yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili hocam, bugünün gençlerinin Türk musikisine ilgilerini nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, bugünün gençleri
0: etrafınızda onlara, sizinle onlara, torunlarınız vardır mutlaka.
1: Ya da çevrenizde yeğenleriniz vardır. Onlarla birebir ilgilendiğiniz zaman Türk musikisini seviyorlar. Şarkılara ilgi duyuyorlar. Hele hele klasik şarkılara bile, klasik eserlere bile ilgi duyuyorlar. Neden? Onu söyleyeyim. Ben uzunca bir süre Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde oranın korosunu çalıştırdım. Hı hı. Gençler geliyor 17-18 yaşında, birinci sınıf öğrencisi. Bir repertuar yapıyorum. O repertuarda ağır eserler de var, günün moda şarkıları da var. Popüler şarkılar da var. İlk başta tabii o gençlere popüler şarkılar daha cazip geliyor. Çabucak öğreniyorlar. Ama eski şarkılar, klasik şarkılar üzerinde biraz zorlanıyorlar, yapamıyorlar ve tepki veriyorlar. Hocam ne kadar ağır şarkılar bunlar. Yani bunları okumayalım. Çocuklar sabredin. Bakın öğreneceksiniz ve zevk alacaksınız. Gerçekten de onu öğrendiklerinde bana hatırlatıyorlar. Hocam bir o eserlerden yok mu daha? Bize öğretin. Tabii yani. Evet. Onun için ilgililer gençlerimiz.
0: Evet. Peki Türk musikisinin geleceği konusunda umutlu musunuz?
1: Geleceği konusunda umutluyum. Yalnız şöyle de bir kuşkum var. Kurumsal olarak, kurumlar olarak.
0: Evet.
1: Başta TRT.
0: Sonra Kültür olarak, Bakanlığı.
1: Sonra Kültür Bakanlığı. Ve sonra tabi zamanımızda belediyelerin ilgisi de var. Yani belediyeler çeşitli imkanlar yaratıyorlar. Mesela ben Çankaya'da oturuyorum. Çankaya Belediyesi Çay Yolu'nda mesela sivil toplum örgütleri merkezi gibi amatör korolara yer veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Birçok belediye, Mamak Belediyesi mesela.
0: Keçiören Belediyesi. Altındağ Belediyesi.
1: Bütün belediyeler.
0: Etimesgut Belediyesi.
1: Bütün belediyelerde.
0: Hatta belediye sınırları içinde de, belediye içinde de konservatuvarlar da açtılar.
1: Konservatuvarlar var. Siz de galiba sohbetimizde böyle bir...
0: Ben de yıllar önce, bundan 22-24 sene önce Etimesgut Konservatuvarı'na devam etmiştim. Evet. 2 yıllık. Çok da memnun kaldım.
1: Çok
0: hem,
1: güzel.
0: Hem oradan sanat müziği, aldınız, hem mi? Halk müziği, nota, solfej, repertuar, evet. Türk musikisi, tarihi.
1: Tarihi harika.
0: Ondan sonra şan eğitimi aldık. Çok hemen güzel. Hemen yani sizin TRT'de almış olduğunuz almış bütün eğitimleri eğitimi aldık.
1: Aldınız, tabii.
0: Ve okul bitiminde de bir tez hazırladık, bir tane Türk musikisi.

0: müziğinde ya da Türk halk müziğinde önemli isimleri içeren bir kişinin hayat hikayesini, eserlerini anlattığımız bir de tezimiz oldu. Ya, onu hazırlamış
1: çok
0: olduk.
1: Güzel. Evet. Kutlarım sizi.
0: Teşekkür
1: harika.
0: Ederim. Sağ olun.
1: İşte bu kurumların Türk müziğini ayakta tutma konusundaki destekleri çok önemli. Bu desteklerin daha da artarak
0: devam etmesi
1: gerekiyor. Radyolardaki TRT olarak, tabii mesela üzgünüm orada daha önce söylediğim sözler çerçevesinde çok eksiklikler var. Üzülerek söylüyorum bunu. O kurumun, TRT'nin, Kültür Bakanlığı bu konuda daha titiz, daha değerli çalışmalar yapıyor. Bunu bir kınama olarak değil de bu yaşını başına almış bir kişi olarak, bir sanatçı olarak öz eleştiri yapıyorum yani.
0: Evet. O zaman yine sözlerimize kısa bir mola verelim, sizden bir eser dinleyelim. Niçin bana kızıyorsun bilmem ki.
1: Evet, bunun bu sözleri... şarkı da yeni bestelerimden biri. Bu şarkının makamı Ras makamında ve Nim Sofyan usulünde.
0: Evet.
1: Usullerde böyle bir isimler, şeyler var biliyorsunuz.
0: Evet.
1: Nim Sofyan usulünde. Güftekarı, onun da çok güzel şiirleri var, bestelenmiş. Doktor Hüseyin Balkancı'ya ait.
0: O zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: seviyorum dedim ben.
1: Teşekkür ederim sevgili hocam.
2: Çok teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
2: Sağ olun.
1: TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir eseri ortaya çıkarken nasıl bir süreç yaşıyorsunuz? Şimdi bir güfte geldi elinize. Bestekarla
2: evet.
1: Olarak, bestekar olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce güfteyi mi okuyup müzik düşünüyorsunuz, yoksa önce müziği kurup sonra güfteyi mi yerleştiriyorsunuz? Nasıl oluyor?
2: Bu son söylediğinizi zinhar yapmıyorum. O bir bestecilik olmuyor bence. Önce güfteyi inceliyorum.
1: Hı hı.
2: Güftenin derinliğine iniyorum.
1: Ne
2: anlama
1: istiyor?
2: Geldiğini, neler hissettirdiğini.
1: Duygusal anlamda.
2: Duygusunu önce kavramaya çalışıyorum.
1: O zaman iniş çıkışları oradan yakalıyorsunuz.
2: İniş çıkışları oradan yakalıyorum, evet. Ve makamı da oradan yakalıyorum. Ve o güftenin vezin olarak hece vezni veyahut aruz vezni, vezinlerini de inceleyerek.
1: İnceliyorsunuz.
2: Tabii onları kalıp olarak inceleyip ona göre usulünü
1: belirliyorsunuz, evet.
2: İşte duygusunu, makam olarak duygusunu.
1: O zaman melodisini çıkarıyorsunuz.
2: Melodisini çıkartıyorum. Melodisini enstrümansız, enstrüman kullanmadan portenin notalarına nokta halinde koyuyorum. Çıkıyor, iniyor. Orta portenin orta bölümlerinde devam ediyor ve mırıldanarak onu ilk iskeletini çıkartıyorum.
1: Peki sevgili hocam, güfteyi okuduğunuzda, şiiri okuduğunuz zaman melodi arıyorsunuz ya, o sırada makam da ortaya çıkıyor mu?
2: Tabii ki. Tabii ki makam da çıkıyor.
1: Ona göre
2: yani
1: artık.
2: Zaten mırıldanırken makamı yaratıyorum ben.
1: Ha, makam
2: tabii,
1: ortaya
2: çıkıyor. O güfteye
1: çıkıyor.
2: Uygun makamı yaratıyorum. Tabii.
1: Peki hece ölçüsüne bakıyorum dediniz. Evet. Aruz vezniyle yapıldıysa ona göre değerlendirme
2: tabii, ona
1: yapıyorum.
2: Ona göre kalıplar var. İşte failatın failatın, failün, mefailü mefailün falan gibi kalıplar var biliyorsunuz. O kalıplara uygun ölçüler dizayn ediyorum ve o şekilde.
1: Enstrüman çalıyor muydunuz sevgili hocam?
2: Enstrüman çalmak için heveslendim. Bir ara kanuna heveslendim.
1: Hı hı.
2: Sonra o aldığım kanunu oğluma bıraktım. Oğluma 12 yaşında o ilerletti. Ben yapamadım. Ondan sonra ut çalmaya başladım. Çok da kendimi beğenmedim yani ut olarak, ut sanatçısı olarak.
1: İcracı olarak kalayım dediniz. Bestekar ve icra olarak.
2: İktisatçı olarak.
1: İktisatçı olarak devam edelim dediniz.
2: Devam edeyim dedim ve öyle devam ettim.
1: Evet sevgili hocam, bir bestenin kalıcı olmasını sağlayan en önemli şey ne sizce?
2: Bir bestenin kalıcı olabilmesi için kulağa bir defa hoş gelmesi lazım. Kulakta güzel bir etki yapması lazım ki onu dinleyen.
1: Müzik mi sizce önemli olan burada, sözler mi?
2: İkisi de aynı. Eş.
1: O zaman eş.
2: Eş anlamda müzik kuvvetli olacak, sözler de kuvvetli olacak. Sözler etkileyici olacak. Ne dedik? Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin. Ne oluyor burada? Sen vefasız bir peri. Sen vefasız bir peri,

0: Sesin burada sesi.
1: Evet.
0: Böyle hem
1: duyguları,
0: duygusallığı katmak.
1: Evet.
0: Hem de kuvvetli bir şekilde vurgulamak. Vurgu önemli.
1: Evet. Gerçekten öyle. Evet. Yani ikisi eşdeğer olması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Uzun yıllar boyunca sanatın içinde yer aldınız. Hala da sanatın içindesiniz. Sanat sizce bir insana ne öğretir?
0: Sanat bence...
1: Ne öğretir sizce?
0: Ne öğretir?
1: İnsana ne öğretir?
0: Şimdi sanat bir insana insan olmayı öğretir başta. Düzgün, iyi bir insan olmayı öğretir. Çünkü o sanat o kadar hassas, o kadar kırılgandır ki, yani bir insan biriyle muhatap olduğu zaman davranış biçimini düzenler. Sanat, müzik, musiki. Yani ben bir insanla konuşurken nasıl davranmalıyım, nasıl konuşmalıyım, nezaketi öğretir, güzellik öğretir.
1: Evet.
0: Güzel insan olmayı öğretir. Yani sanat her şeyin başıdır yani.
1: Evet. Rahmetli Neşet Ertaş da demiştir, şöyle söylemiştir. Türkü söyleyen insanlardan zarar gelmez.
0: Evet.
1: Diye aynı anlamda
0: özetlemiş.
1: Evet.
0: Özetlemiş.
1: Genç sanatçılara tavsiyeleriniz var mı sevgili hocam?
0: Genç sanatçılara tavsiyem, bu söyleşi çerçevesinde söylediklerimi dikkate alırlarsa, yani iyi sanatçı olabilmek için iyi bilgi almak, doğru bilgi edinmek ve hemen heveslenip sahneye çıkmak, işte efendim sahnelerde boy göstermekle sanatçı olunmuyor maalesef.
1: Evet.
0: İşte efendim şöhret olayım. Burada sanat uzun bir yoldur. Bu uzun yolu özünde yedirerek, özünde duyarak, böyle şey yaparak, acele etmeden, onu özümseyerek bir uzun bir süreçtir. O süreci tümüyle yaşamak gerekir sanatçılarımıza.
1: Evet.
0: Ve de güzel sanatları güzel yapan, sanatı güzel yapan icracıları dinlemeleri. Yani ben oldum artık dememeleri gerekir. Ben yeter, ben artık sanatçıyım dememeleri gerekir. O çok önemli.
1: Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bugün yeniden yola çıkıyor olsaydınız, yine sanat müziğini mi seçerdiniz?
0: Evet. Yeniden sanatçı olmak isterdim.
1: O zaman yine sözlerimize kısa bir mola verelim. Sizden bir eser dinleyelim. Hayatınızı anlatan bir eser var mı sizce? Türk sanat müziğinde. Ya da birden fazla mı eser var?
0: Beste mi? Beste.
1: Beste olarak.
0: Bestem yani. Olarak, evet. Yani. Benim bestem olarak.
1: Sizin besteniz olarak. Ya da başka... bestekarlarınız, tabii, sizin için önemli, sizin hayat, tam bu benim hayatımı anlatıyor dediğiniz bir eser var mı?
0: Benim hayatımı anlatan bir eserim var.
1: Mutlaka.
0: Bir değil bin şarkı yapardım sana. Ölene dek taç yapardım başıma. Severdim, sayardım, tapardım sana. Yıllar önce çıkmış olsan karşıma.
1: Ne kadar güzel.
0: Hicaz makamındaki şarkım biraz hayatımı anlatıyor.
1: Ben de Hicaz makamını çok seviyorum hocam.
0: Evet.
1: Bana hitap ediyor. Duygusal yapısı, belki inişleri çıkışları bilmiyorum.
0: Evet.
1: Belki de söylediğim, söylemeyi sevdiğim, dikkat ettim. Bütün türküler hep Hicaz makamında.
0: Evet.
1: Onu fark ettim ben de. Hı-hı. Evet sevgili hocam, o zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
0: Sağ olun.
1: Her hafta farklı bir konuda, farklı bir konuğu ağırladığımız programımızda bu hafta TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu eserden sonra kısa kısa sorular sormak istiyorum size. En sevdiğiniz makam?
0: En sevdiğim makam, makamları ayırt etmiyorum aslında. Her makamın bir güzelliği var. Hele hele bir radyo sanatçısı olarak, radyo repertuarında bütün eserler, çeşitli makamlarda eserler var biliyorsunuz. Şu andaki radyo kütüphanesindeki, nota kütüphanesinde 25 binin üstünde eser var. Uşak makamı, Nihavent makamı, Ras makamı, Hicaz makamı, Kürdüce asker makamı, Muhayyer makamı, hepsinin bir, ama benim
1: kaç eseriniz var öncelikle?
0: Görün verdiğim bir makam var, Uşak makamı.
1: Evet. İşte yani en çok o zaman Uşak makamında Uşak, eser yaptınız. Evet. Evet. En çok etkilendiğiniz bestekar kimdir sevgili hocam?
0: En çok etkilendiğim bestekar başta Dede Efendi.
1: Evet.
0: Bu musikinin başında Dede Efendi. Yani bölüm bölüm gidelim. Sonra Hacı Arif Bey.
1: Evet.
0: Daha sonra romantik dönemden Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar.
1: En babaları saydınız sevgili hocam.
0: Yani, Avni Anıl, Yusuf Nalkesen.
1: Yusuf Nalkesen biraz daha, popüler şarkıların
0: başlangıcı diyebiliriz.
1: Başlangıcı evet. Ben de çok seviyorum Yusuf Nalkesen'in eserlerini. Evet. Onun eserleri
0: güzel
1: biraz
0: eserler
1: daha
0: yapmışlar.
1: Fıkır fıkır eserler yapmış.
0: Evet. Fıkır fıkır.
1: Evet. Evet. Herkesin sevebileceği, söyleyebileceği.
0: Tabii.
1: Unutamadığınız bir konseriniz var mı? Hatırlıyor musunuz?
0: Unutamadığım konserler var tabii.
1: Çünkü çok güzel anılarınız vardır.
0: Şimdi,
1: konser anıları.
0: Benim unutamadığım konserlerin başında çok eski yıllarda radyoların organize ettiği, şefimiz Kutlu Payaslı yönetiminde Arap ülkelerinde gittiğimizde Lübnan'da verdiğimiz bir konser esnasında orada Arap Ümmü Gülsüm'le karşılaştığım anda, hı hı, ben de orada Yesari Asım Arsoy'un bir şarkısını icra etmiştim Nihavent makamında. O şarkının icrasını Ümmü Gülsüm Hanım çok beğenmişti.
1: Evet.
0: Çok beğenmişti. Ve ben de coşkuyla okumuştum gerçekten. O Ümmü Gülsüm'le olan söyleşim ve o konser benim sanat hayatımda çok büyük yer işgal eder.
1: Evet hocam. Türk musikisini tek kelimeyle anlatır mısınız sizce?
0: Türk musikisini şöyle anlatayım. Tek kelimeyle. İnsanlarda çok güzel etki yapan, onları hayal etmesini sağlayan, hayal eden, hayal edici ve güzellikleri düşünen, güzellik yaratan, bütün sıkıntılardan uzaklaştıran, dertlerimizi, sorunlarımızı, hastalıklarımızı tedavi eden,
1: ne güzel,
0: güzel bir müziktir sanat.
1: Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sevgili hocam, bir sanatçıda en çok önem verdiğiniz özellik nedir diye son bir soru sorayım.
0: Bir sanatçıda olması gereken en büyük özellik, konuşmalarımızda da ara ara satır aralarında söyledik tabii. Sanatçı giyimine, kuşamına dikkat eden, konuşmalarına dikkat eden, yani nezaketli, saygılı ve müzik gibi ahenkli olmak. Her konuda ahenkli olmak gerektiğine inanıyorum.
1: Öyle diyorsun, düşünüyorsunuz. Evet. Evet sevgili hocam, programımızın da sonuna geldik böylece. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize stüdyomuza kadar zahmet ettiniz. davetimize icabet ettiniz ve hayatınızı bizimle paylaştınız. Aslında anılarınızı değil, düşüncelerinizi değil, siz hayatınızı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu radyoda görev yapan, benim öğrencim olan Emine Altun'un benim buraya gelmemi telefonla arayıp sağladığı için ben teşekkür ediyorum kendisine. Sevgilerimi iletiyorum ve sizinle bu derece böyle sanat konuşması imkanını yaratması bakımından da size, sizin tarzınıza,
1: tarzınızla
0: sizinle tanışmaktan dolayı çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, çok emeklerinize sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konu programının bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Esen kalın, sanatla kalın diyoruz.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş edildi. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Derse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar hava sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeyden 4 ila 6, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar öğle 12'ye kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle 12'den akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, akşam 6'dan sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanaklı yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. akşam 6'dan gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Typhoon Block 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Ankara'nın Etimesgut ilçesinde 23 Haziran'da seyir halindeki EGO otobüsüne çarptığı kazada bir kişinin ölümüne ve 9 kişinin de yaralanmasına neden olan ticari aracın sürücüsü Ömer Karatay çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'dan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Ses Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla

0: Bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35. Berlin az bulutlu ve açık 21-36. Helsinki sağanak yağışlı 7-17. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Kopenhag sağanak yağışlı 14-23. Londra az bulutlu 21-35. Madrid az bulutlu ve açık 21-35. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Roma parçalı bulutlu 22-31. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana az bulutlu ve açık 21-37. Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece. Amman açık 19-31. Aşgabat parçalı bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu ve açık 32-42. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Kabil az bulutlu 19-32. Kerkük az bulutlu ve açık 28-40. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41. Medine az bulutlu ve açık 30-44. Mekke az bulutlu ve açık 31-42. Riyad az bulutlu ve açık 29-43. Şam az bulutlu ve açık 17-36. Tahran az bulutlu ve açık 23-36. Taşkent az bulutlu ve açık 27-40. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-31. Kahire az bulutlu ve açık 23-37. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. New York parçalı bulutlu 20-26. Sydney çok bulutlu 12-16. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 19-31. Frankfurt az bulutlu ve açık 23-38. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32. Köln az bulutlu ve açık 23-37. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Münih az bulutlu ve açık 20-34. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30. Taraglia parçalı bulutlu 19-32. Balkaneş parçalı bulutlu 19-32. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Gazimagos'a açık 21-31. Girne açık 23-29. Lefkoşa açık 21-34. Güzelyurt açık 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: bugünlerde güneşe fazlaca maruz kaldıysanız ve kendinizde aşırı terleme, kusma, zafiyet, soğuk, soluk ve yapışkan deri, halsizlik ve kusma ve zaman zaman hafif şok gözlemliyorsanız,
1: bu durumunuzun sebebi ısı yorgunluğu olabilir.
0: O zaman hemen güneşli ortamdan çekilmeli,
1: kıyafetler çıkartılmalı,
0: serin bir ortamda kalınmalıdır.
1: Bu arada yudum yudum su içilmeli
0: ve kusma devam ettiği takdirde
1: vakit geçirilmeden
0: en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyiyle Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. İlk saatlerde yer yer 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5. Doğusunda 4 ila 6. Öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Yer yer 2,5. Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'dan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Ses Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.

0: Gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
1: Bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Aç ve susuz kalabiliriz.
2: Aç ve susuz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: uzak ülkelerden birinde padişah bir gün gezintiye çıkmış. Yol üzerinde tarlasında fidan diken bir adam görmüş. Padişah yaşlı adama neden fidan diktiğini sormuş. Ve büyük bir ihtimalle diktiğin ağaçların meyvesini yiyemeyeceksin. Ne diye uğraşıyorsun demiş.
1: Yaşlı adam cevap vermiş. Bu diktiğin fidanların meyvesini yemem şart değil. Biz dedelerimizin diktiği fidanların meyvesini yiyoruz. Bizden sonrakiler de bizim diktiğimiz fidanların meyvesini yerler.
0: Büyüklerinizin size bıraktığı güzelliklere sizden sonra bizim de ihtiyacımız olduğunu

0: yerine. Yaşam kaynağımız zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.

0: Dedeciğim, ülkemizde en çok orman hangi bölgededir?
1: Evlat, ülkemizde orman en çok Karadeniz bölgesinde, en az da Güneydoğu Anadolu bölgesindedir. Diğer bölgelerimizde de ormanların dağılımı birbirine yakındır.
0: Dede, ormanlarımızda ağaçların hepsi aynı mıdır?
1: Ormanlarımızdaki ağaçların hepsi aynı değildir. Ağaçları geniş yapraklı ve iğne yapraklı diye gruplandırabiliriz. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır ve sonbaharda yapraklarını döker, kışın çıplak kalır, ilkbaharda ise yapraklarını tekrar açarlar.
0: Hangi ağaçlar geniş yapraklı, hangileri iğne yapraklıdır?
1: Evlat, meşe, kayın, gürgen, kestane, kızıl ağaç, kavak, çınar, diş budak, ıhlamur, kuş, sığla, kara ağaç, ceviz, söğüt, akça ağaç gibi ağaç türleri geniş yapraklı ağaçlarımızdandır. İğne yapraklı türlerse yaz-kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi sert ve batıcıdır. Zaten bu yüzden onlara iğne yapraklı ağaç diyoruz. Bu tür ağaçlara örnekse çam, köknar, ladin, sedir, serbi ve borsuktur.
2: Ormansız yurt vatan değildir.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunuyoruz. 25 Haziran Perşembe günü deniz yerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu ise sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu, rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan, kuzeyinde kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde yer yer 6 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'nin kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara Denizi'nde ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan yine 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan yine 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, deniz yerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Faili Meçhul Suçlar Araştırma Daire Başkanlığı'nın faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci yarın karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Türkiye İstatistik Kurumu 2025 yılına ilişkin ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı. Türkiye'de ölüm sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre %0,4 artarak 491.684'e yükseldi. Ölenlerin %55,1'ini erkekler, %44,9'unu kadınlar oluşturdu. Ölümler nedenlerine göre incelendiğinde 2025 yılında %34,7 ile dolaşım sistemi hastalıkları ilk sırada yer aldı. Bunu iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle solunum sistemi hastalıkları izledi. Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu Sözcüsü Elder Gazze'de Ekim 2025'ten bu yana yaşanan sözde ateşkes sürecinde 260'dan fazla çocuğun öldürüldüğünü bildirdi. Ve son olarak spor. Amirli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Ses Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü,

çünkü bu sessizliğe yokuz aslında ikimiz de. Bir rüyaymış, uyandık ve devam etti hayat tam da kaldığı yerden. Kim bilir, böyle daha da mutlu oluruz belki de. Akarken gözyaşlarımız için.

ağaçlar, kuşlar ve kaplumbağalarında olduğu muhteşem bir ormanda mutlulukla yaşayan bir sürü canlı varmış. Yuva bildikleri bu muhteşem ormanda günün birinde yangın çıkmış. Herkes can derdinde kaçışmaya başlamış. Biri hariç. Minik bir serçe ormanın yakınındaki gölden gagasına doldurduğu bir damla suyu getirip alevlerin üstüne atıyormuş hiç durmadan. Kaçışanlar alayla sormuşlar serçeye. Bir damla su neye yarar? Cevaplamış minik serçe bilgece. Elimden ancak bu kadarı geliyor diye. Sevgili büyüklerim, siz minik serçeden daha fazlasını yapabilirsiniz. Nasıl mı? Gördüğünüz herhangi bir duman ya da ateşi alo 177 ücretsiz orman yangın ihbar hattına iletebilirsiniz. Unutmayın, alo 177.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 25 Haziran Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık. Zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Tekirdağ'ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 33 derece, Bilecik 31, Bursa 33, Çanakkale 33, Edirne 34, İstanbul 31, Kırklareli 31, Kocaeli 32, Sakarya 31, Tekirdağ 29 ve Yalova 30 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak ve Denizli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 37, Kütahya 28, İzmir 34, Manisa 35, Muğla 34 ve Uşak 32 derece. Akdeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra göller yöresi ve Toroslar mevki, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 30, Burdur 34, Hatay 30, Isparta 34, Kahramanmaraş 34, Mersin 31 ve Osmaniye 32 derece. İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Aksaray 31 derece, Ankara 31, Çankırı 32, Eskişehir 31, Karaman 31, Kayseri 30, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 32, Nevşehir 27, Niğde 30, Sivas 27 ve Yozgat 26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 31 derece, Bolu 28, Düzce 30, Karabük 30, Kastamonu 30 ve Zonguldak 26 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 31 derece, Artvin 24, Bayburt 25, Çorum 30, Giresun 27, Gümüşhane 26, Ordu 27, Rize 26, Samsun 29, Sinop 31, Tokat 28 ve Trabzon 26 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu. Bölgenin kuzeyi ile Van ve Muş çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 29 derece, Ardahan 24, Bingöl 34, Bitlis 26, Elazığ 34, Erzincan 31, Erzurum 26, Hakkari 29, Iğdır 32, Kars 24, Malatya 33, Muş 30, Tunceli 34, Şırnak 33 ve Van 27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 38 derece, Batman 39, Diyarbakır 37, Gaziantep 35, Kilis 35, Mardin 36, Şanlıurfa 40 ve Siirt 34 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmeleri aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Glock 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası Dev Grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak.

0: sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
2: Dönecek bir evinin olması da.
1: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
2: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim.
1: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan meteorolojinin sesinden sizlere merhaba. Bugün yeni bir dil öğrenmeyi araştırdık sizler için. Yeni bir dil öğrenmek zorlu, sinir bozucu, bazen neredeyse imkansız gibi görünen fakat sonucunda öğrenildiğinde çok fazla mutluluk veren bir olay. Yeni bir dil öğrenmenizi daha kolay kılacak bir sürü de yol var. Belki bunları bilirseniz bugün daha farklı bir şekilde dil öğrenmeye yaklaşabilirsiniz. Belki İngilizceniz harikadır ama hayalinizdeki iş için İspanyolca konuşmanız gerekir. Zorluklara rağmen iki ve daha fazla dil bilmek özgeçmişiniz için de arzu edilen bir ilave olur. İmkansızmış gibi gelebilir ama dil uzmanlarına göre birkaç hafta içinde bir dilde basit iletişim kurmayı, birkaç ayda ise o dili ayrıntılı bir şekilde öğrenmeyi başarabilirsiniz. Yabancı dil öğrenmede kendimizi canlandırmak veya hali hazırda elde ettiğimiz etkileyici becerileri geliştirmek için yeni bir dil öğrenmenin birkaç yolu var. Mesela yeni arkadaşlar edinmek. Arkadaşlık, yabancı bir dil öğrenmenin en iyi yollarından biri. Argo, tonlama, tavırlarla rahat rahat konuşabildiğiniz için bilinçli ya da baskı altında hissetmeden özgürce pratik yapabileceğiniz için en kolay yol bu. Bu doğrultuda kullanabileceğiniz ücretli ve ücretsiz birçok da uygulama var. Bu uygulamalar sayesinde istediğiniz ülkeden arkadaş bulabilirsiniz ve bunları pratiklerinizde kullanabilirsiniz. Kullandığınız kelimeleri yabancı dilde telaffuz edin. Araştırmalara göre bir insan ana dilinde gün içerisinde 300 ile 350 arasında farklı kelime kullanıyor. Yeni bir dil öğrenirken ilk başta sadece gününüzü kurtaracak kadar kelime bilmeniz ve bunları gün içerisinde sıkça kullanmanız yeterli. Ama derseniz ki ben bu dili A'dan Z'ye her şeyini bilmek istiyorum, o zaman hayatınıza yeni kelimeler katmak için ilk önce bir sözlük alın. Aynı anlama gelen bir cümleyi farklı kelimelerle telaffuz etmeye çalışın. Bu hem yeni kelimeler öğrenmenizi sağlar hem de konuşmak için yeni alternatif kelimeleriniz olur. Kullandığınız uygulamaların dilini değiştirin. Cep telefonlarınızın dilini değiştirin. Çağımız elektronik çağ. 7'den 70'e herkesin günlük hayatında vazgeçilmez olduğu birkaç uygulama var. Bu uygulamalar neredeyse günümüzün %70'inde bizimle. Sürekli etkisi altında kaldığımız şeyleri öğrenmemiz diğer öğrenme biçimlerine oranla daha hızlı. Kullandığımız uygulamanın dilini

0: değiştirmemiz bize zamanla bazı kelimelere karşı düşünmeden algılayabilme yeteneği kazandırır. Yeni bir dil öğrendiğinizi siz bile anlamazsınız ve araştıracaksınız. Bir dili öğrenmek için ülke veya ülkeler hakkında araştırma yapmanız ilgi alanınızı daha rahat bulmanızı sağlar. Yeni şeyler öğrendikçe daha fazla merak duygunuz artar. Hem de yeni şeyler denemek için iyi bir adım atmış olursunuz. Bu aşamada gelecek planlar listesi yapabilirsiniz, bir seyahat planı hazırlayabilirsiniz ve en önemlisi bu planların hepsini uygulayabilirsiniz. Film veya dizi izleyin ama bunları kendi dilinizde izlemeyin. Bir radyo kanalı bulun kendinize ve radyo kanalınızı da gece uykunuzda, başucunuzda hep açık bulundurun. Ev konforunda bir dil öğrenmek için en iyi yollardan biri başka bir dilde yabancı bir radyo dinlemek, bir film izlemek, bir dizi seyretmek. Bu sadece yabancı bir dil öğrenmenin en iyi yollarından biri değil. Aynı zamanda dilin kültürünü daha iyi hissetmenin de yolu. Duyduğunuz yeni kelimelerin bir listesini ve ne anlama geldiğini bir deftere yazın. Basit düzeyde kitaplar okuyun. Broşürlere göz gezdirin. Öğrenmek istediğiniz dilde başlangıç olabilecek şekilde ilginizi çeken, okuması kolay bir kitap seçin. Her gün 10-20 sayfa okumanız size yardımcı olur. Bilmediğiniz kelimelerin altını çizip onların anlamlarını not almayı da unutmayın. Her gördüğünüz yeni kelimeyi sesli okuyun. Bu şekilde de kelimeyi hem görmüş, hem söylemiş, hem de işitmiş olursunuz. Evet, yine saatlerimize bir baktık. Vakit tamam. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar dil öğrenmede sizlere tavsiyelerimiz işinize yarar ve kulağınız hep bizde olur efendim.
1: Mehtap İnan'la 5 dakika.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Anadolu'yu diyar diyar gezeceğiz ve türkülerimizi sizlere ulaştıracağız bu yarım saat civarında. Ve ilk türküyle başlayacağız. Herhalde ilk söz hakkı bana mı düşer?
2: Her zaman oldu.
1: Öğretmenimiz, hocamız olarak ilk sorumluluğu size yükleyelim değerli hocam.
0: Tamam, o zaman Çorum'dan bir deyiş. Halimi arz ettim dağlara taşa, dedim götürmüyor bu gam yükünü. Alaca Ovası Çorum eline, dedim götürmüyor bu gam yükünü.

0: Hasan Basri Hoca, tabi deyişler denince deyişlerdeki derinlik gerçekten burada da kendini gösteriyor. Bir insanın yükünü, gamını, derdini bir coğrafyanın, bir şehrin taşımadığını burada ifade ediyor. Ve gerçekten de benim bu programlarda en keyif aldığım anlardan biri de bu deyişlerin ne anlatmak istediği konusundaki kafamı yormam veya onunla ilgili araştırma yapmak bana çok büyük keyif veriyor. Türküleri dinlemekten daha büyük anlam benim için. Siz de bunu çok güzel icra ettiniz değerli hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Burada Ozan Türkiye'ye bir şey daha katır. Önceden hep kara trenden bahsedilirdi. Şimdi uçağı da konuya dahil ediyor.
2: Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe deyişler de yeni açık kapı olduğu için devam ediyor zaten.
1: Evet, güne uygun kelimeler, nasıl söyleyeyim, aykırı düşmeyen kelimeleri mutlaka bünyesinde barındırıyor. Diyor ya aşık Haydar, der ki bu ahir çağı, bilenmiş geliyor ecel bıçağı, gökyüzünde uçan posta uçağı, dedim götürmüyor bu gam yükünü. Derdi gamı ne kadar büyük ki, değil mi?
0: Evet Hasan Basri Hocam, zaten türküler yaşayan bir canlılığı var. Türküler yaşayan bir varlık. Dolayısıyla gelişmeye de her zaman açık. Derinlik de oradan geliyor diye düşünüyorum. Yani biz hep üstüne koyuyoruz. Aslında biz yeni bir şeyler üretmiyoruz. Var olanların üzerine bir şeyler koyuyoruz diye düşünüyorum.
1: Türk insanının yaşam şeklinin müzikal yansıması diyebilir miyiz?
0: Çok güzel, kısa bir
2: çok net. Güzel ifade ettin.
1: Şimdi de Erzincan'a uzanıyoruz. Ve böyle burada da yine muhanete muhtaç olmamayla ilgili bir durum söz konusu. Onu Naci Çelikkan seslendirecek. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var, beni muhanete muhtaç eyleme diyecek. Ne diyorsun bunu? Galiba böyle sanıyorum, her insan mutlaka belirli şeylerde zor durumlarla karşılaşmıştır. Muhannet acaba durumların en zoru mu? Ne dersiniz?
2: En zor aslında insanların beklemediği, kişiden beklemediği şeyler görmesi. Bayağı zor olması lazım ki aşık da burada neler söylüyor. Benim muhannete muhtaç etme de ne yaparsan yap
1: tek
2: gibi.
1: Tek canımı al diyor, evet. Değil mi? Evet, Mustafa Naci Çelikkan seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

0: Mustafa Naci Çelikkan hocam, dilinize sağlık. Dediğim gibi bu da bir güzel bir deyiş. Burada işte akan deryalara gark eyle beni. Yani muhanete muhtaç olacağıma beni deryaya, göle,
1: seleye at.
0: Seleye yani bana deyme. Onlara evet beni onlara muhtaç etme diyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de muhannetin sözü zehirden oktur, lütfuna kerem et, insafı yoktur. Yani sen bu kerem sahibi olmayan bir insana ne kadar yalvarsan yakarsan da bir anlamı yok. Çünkü onun bir insafı yoktur. Ya yani beni böyle kullara da diyor. Muhtaç etmedi.
2: Çünkü etmedi. Ne yaparsan yap.
1: Halden anlamaz diyor, öyle mi?
0: Aynen öyle hocam.
1: Ağzına sağlık diyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz. Şimdi de Hacı Abdullah Doğan Malatya yöresinden bir türküyle karşınızda olacak. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Allah derdi verir, dermanı da verir. Hadi bakalım Hacı Abdullah Doğan'dan dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Hacı Abdullah Doğan. Hani derler ya, Allah insana taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Bu hususta ne dersin Mustafa Naci?
1: Vallahi çok güzel sözleri var. O kadar güzel sözleri var ki. Bir istisna olarak aşkı ele almış burada. Çözümsüz olduğuna dair. Aşkın çözümü yok diyor. Allah insanlara güzel aşklar nasip etsin. Karşılıklı güzel aşklar.
0: Amin diyelim o zamanlar.
1: Çok yürekten amin dediniz hocam.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Değerli dinleyiciler, sizin de malumunuzca bugünlerde çok değerli bir müzisyen hocamızı
2: kaybetti.
0: Ahirete intikal etti ve o amaçla onun derlediği bir türküyü seslendirmek istiyorum. Yücel Paşmakçı hocamızın, sizin de bildiğiniz gibi Yücel Paşmakçı halk müziğine gönül vermiş. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarını kuran öğretim görevlileri, kurucuları arasında çok türküler derlemiş. 300'e yakın, belki de daha fazla, türküler derlemiş. Öğrenciler yetiştirmiş devlet korolarında, radyolarda öğrencilere şu an görev yapıyor. Onlara da başsağlığı diliyoruz, onun öğrencisi olmuşlara. Ben öğrencisi olmadım ama kendisinden, derlediği türkülerden çok istifade ettim. O yüzden ben de onun anısına Keskin'den onun derlediği bir türküyü seslendirmek istiyorum. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vurulmuş aslanım şen olsun dünya. Döşeğin evleri aslan geliyor.

0: Hasan Basri Hocam, gerçekten tabii ölüm diye bir gerçeklik var ama dünyaya eser bırakan insanların ben ölümsüzlüğüne inanıyorum. Yücel Paşmakçı hocamızla yani yüzlerce eserle ölümsüzlüğünü ilan etmiş diye düşünüyorum. İşte gelin halayı, bir söğüdün erenleri, güvercin uçuverdi, Giresun karşılaması gibi eserler çalındığı zaman onun tahmin ediyorum ruhu her zaman huzur içinde olacaktır. Dolayısıyla ölümsüzdür. Bir eser bırakmak aslında ölümsüzlüğün kanıtlarından biridir diye düşünüyorum.
1: Halk müziği Allah
2: benim en çok sevdiğimden özür diliyorum lafınızı evet. Kestim. Benim en çok sevdiğim eserlerden bir tanesi Bir Fırtına Koptu Bizi Derya Yakardı. O
1: derledi. Yüzlerce böyle türküler derlemiş. Şimdi iyi bir şef, iyi bir eğitmendi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na geldi. Konuk şef olarak da icrada bulundu. Beraber çalışma fırsatı da bulduk. Çok naif, çok nazik bir insandı. Allah rahmet eylesin, nurlar içerisinde yatsın. Evet, şimdi de Ege'deyiz ve bir zeybek havasıyla Mustafa Naci Çelikkan huzurlarınızda olacak. Alıda verin benim barutuma saçmama, üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama diyecek. Dinliyoruz kendisinden.

0: Mustafa Naci Hocam'ın sesine, yüreğine sağlık. Malum zeybekler genelde dağlık bölgelerde yaşayan. Bu da bir aslında bir hasret, gurbet, gurbetten ayrılma. Gerek vatan savunması için bilmiyorum, belki de gerek dağlara çıkmak için olsa gerek. Bu tarzda bir vedayı, ayrılmayı ve bu arada aşkı, yani vatanı da aşkı da içine katan bir veda zeybek havası diyebiliriz buna.
1: Çok güzel ifade ettiniz. O güzel bas bariton sesiyle de, değil mi? Nasıl da güzel bir kimlik kazandırdı bu Türkiye.
0: Evet.
2: Yani teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz de mutlaka keyif almış.
2: Bu güzel yorumlarınız bana gurur veriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Evet değerli dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sevda olmasaydı, evet bu adeta bir soru cümlesi gibi. Sevda olmasaydı dünya neye yarardı diyor, değil mi Neşet Ertaş, Hacı Abdullah Doğan?
0: Evet.
1: Gerçekten de sevda olmasaydı bu tabii ki Tanrı sevdası, yar sevdası, evlat sevdası, vatan sevdası, genişletebiliriz
0: tabii,
1: bunu.
0: Yani bu sevdanın içini açtığımız zaman sevgi, yani sevgi olmasa ne olur? Hatta bunu bir ileriye götürelim değerli hocam. Mesela türkülerimiz olmasaydı ne olurdu? Mesela onu da ben zaman zaman düşünüyorum. Türkülerimiz olmasaydı halaylarımız eksik kalırdı. Evet. Belki acılarımızı, geçmişte yaşadıklarımızı bugün aktarım olamazdı. Yani dolayısıyla yani sevda, her şeyin başı sevgi, sevda. Bu da bir hareketli bir türkü.
1: Ne güzel söylediniz. Mustafa Naci de bu durumla ilgili bir şeyler söyler mi?
2: Yani sevdanın çeşitleri gerçekten o kadar çok ki. Neşet Ertaş burada hangisinden bahsetti? Gerçi aşktan bahsediyor.
1: Aşk normal bahsediyor.
2: Gönül, evet, gönül sevdasından bahsediyor. Evet. Ama
1: bir kadına duyulan sevdadan bahsediyor.
2: Çok güzel, çok güzel okumuş.
1: İfade etmiş. Evet, sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı diyecek Hacı Abdullah Doğan ve böylelikle de programı sonlandıracağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
0: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
1: Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilke birliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriğ, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Lumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka SES Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A milli futbol takımı D grubu 3. ve son maçında Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular modern pentatlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de Cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: biliyor muydunuz?
1: Derinliklerde kan yeşil mi görünür? Suyun içerisinde belirli bir derinlikten sonra güneş ışınlarının yeterli olmaması ve suyun kırıcılık katsayısı nedeniyle belirli renkler seçilememeye başlıyor. Kırmızı renk ilk önce yok olan renk. Yaklaşık 4,5 metre derinlikte kırmızı renk artık görülemiyor ve normalde kırmızı renkte olan nesneler turuncumsu bir renk almaya başlıyor. 8 metre derinlikte turuncu renk de kayboluyor ve görülebilir tayfta kendinden bir sonraki renk olan sarı renge kayıyor. Sarı rengin de 11 metrede kaybolmasından sonra artık bu nesnelerin hepsi yalnızca yeşil renkte seçilmeye başlanıyor. Yani size söylenen şey doğru, ancak ufak bir farkla. Kanımız yeşil akmıyor. Biz kanımızın kırmızı rengini göremediğimiz için yeşil görüyoruz.

0: okuruz.
1: Biliyor muydunuz?
2: İlk pul ne zaman basıldı? Avrupa'da Orta Çağ'dan beri yolların güvenli olmaması yüzünden mektubun taşıma ücreti alıcı tarafından ödeniyordu. Bu da çoğu zaman ilginç ve altından kalkılmaz durumlara yol açıyordu. 1840 yılında Londra'daki İngiliz Posta İdaresi'nin sonradan yöneticisi olan Sir Rowland Hill, ilginç bir olaya tanık olmuştu. İskoçya'ya yaptığı bir yolculuk sırasında genç bir kızın taşıma ücretini ödeyemediği için nişanlısından gelen mektubu postacıya geri verdiğini gördü. Bunun üzerine ücreti kendisi ödedi. Genç kız ona teşekkür etti ve bu paraya gerek olmadığını söyledi. Çünkü zarfın üzerindeki adreste bir düzenleme yaparak nişanlısından gelen mektubu para ödemeden de alabileceğini belirtti. Bu olaya tanık olan Hill, mektup yollanırken para ödenmesini zorunlu kılacak bir yöntem geliştirilmesi gerektiğini düşündü. Taşıma ücretinin zarfın üstüne yapıştırılan küçük bir etiket bedeli olarak mektubu gönderen tarafından ödenmesi ilkesini önerdi. Bu yöntem İngiliz hükümeti tarafından kabul edildi. Kraliçe Victoria'nın resmini taşıyan ilk posta pulu 158 bin adet basıldı ve 6 Mayıs 1840 tarihinde satışa sunuldu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Tüpler neden, nasıl patlar? Tüpün içerisindeki LPG, bağlı olan cihazın ihtiyacı olan debiyi sağlayabilmek amacıyla dış ortamdan aldığı ısı enerjisiyle kaynayarak gaz fazına geçer. Tüplerin içerisindeki gazın basıncı ortam sıcaklığına bağlı olarak 2-3 bar arasında değişir. Buna rağmen tüplerin işletme yani çalışma basıncı 17,5 bar olacak şekilde tasarlanır. Tüplerin üzerinde bulunan emniyet valfleri, tüpün içerisindeki basınç 26,5 barın üzerine ulaştığı takdirde açılarak yüksek basınçlı gazı dışarıya tahliye eder ve tüpün içerisindeki basıncın daha da yükselerek tüpün patlamasını önler. Tüpler imalattan çıktıktan sonra hidrostatik mukavemet testinden geçerler. Bir tüpün patlaması için tüpün içerisindeki basıncın 50 bar ve üzeri gibi çok yüksek değerlere çıkması, belirli bir sürenin üzerinde yangın içerisinde kalması ve emniyet valfinin açılmaması gerekir. Basında çıkan birçok tüp patladı şeklindeki haberlerde asıl kastedilen patlama tüpün değil, ortama yayılan gazın bir ateş kaynağıyla birleşerek patlamasıdır. Bu sebeplerden dolayı evlerde kullanılan tüplerin mukavemet ve kaçak testlerinden geçtiğinden ve emniyet valflerinin çalışır durumda olmalarından mutlaka emin olunmalıdır.
1: Biliyor muydunuz?
2: Hayatınızın ortalama 3 yılını tuvalette geçirdiğinizi? İlk kule saatinin 1404 yılında Moskova'da yapıldığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Güneşte fazla kaldıysanız ve vücudunuzda kızarıklık ve ağrı varsa ya da daha şiddetli durumlarda derinizde şişkinlik, su toplanması ve yine ateş ve baş ağrısından şikayetçiyseniz
1: güneş yanığına maruz kalmış olabilirsiniz.
0: Bu durumda hemen su toplanması oluşmuşsa merhem kullanılmalı.
1: Çatlama oluşmuşsa kuru steril sargı kullanılmalıdır.
0: Bu belirtiler şiddetli ve yayılmış durumdaysa vakit geçirilmeden bir doktora gösterilmelidir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak, yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk kebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriğ, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. A milli erkek voleybol takımı 2026 Milletler Ligi'nin ikinci haftasındaki ikinci maçında bu akşam ev sahibi Polonya ile mücadele edecek. Gliwice kentinde oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21'de başlayacak. Müsabaka Sky Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A milli futbol takımı D grubu 3. ve son maçında Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular modern pentatlon dünya kupasının Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de Cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 20

0: Kesimleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
1: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anıs, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Ormanlarımız yok oluyor. İnsanoğlunun ormanlara verdiği tahribat her geçen yıl artıyor. Dünyada her yıl ortalama 13 milyon hektarlık orman yok oluyor. Orman yangını bitkiler ve diğer canlıların ölümüne neden olarak inanılmaz boyutlarda ekolojik yıkımlarla sonuçlanıyor. Ormanların tahribatı ve ormansızlaşma, toprakların erozyon yoluyla kaybedilmesine, iklim değişikliğine ve atmosferik kirliliğe neden oluyor. Bunun sonucunda çölleşme, sel, heyelan, çığ ve kuraklık gibi felaketleri beraberinde getiriyor. Ormanları korumak hepimizin görevi. Orman yangınları konusunda duyarlı olunuz. Bir orman yangını gördüğünüzde ücretsiz hizmet veren Alo 177 hattına bildiriniz. Geleceğimiz kül olmasın.

Bir Katre Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan bir katre muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle kehanet, falcılık, büyücülük, sihir üzerine biraz konuşmak istiyorum. Kitap ve sünnette yeri olmayan, akıl ve ilim ile de açıklanamayan şeylere biz hurafe diyoruz. İslamiyet geldiği günden itibaren hurafelerle mücadele etmiştir. Kehanet ve falcılık da İslamiyet'in mücadele ettiği hurafelerdendir. Büyücülük ve sihirbazlık da yine İslamiyet'in mücadele ettiği hurafeler arasındadır. Kehanet, gaybtan haber verme işidir. Bu işi yapana, yani kayıptan haber verene de kahin denmiştir. Meşhur bilginlerden İbnül Esir, kahin gelecekte kainatta meydana gelecek olaylardan haber veren ve gizli olan şeyleri bildiğini iddia eden kimsedir demiştir. Falcılık da kehanet gibi gelecekten haber verme yöntemlerinden birisidir. Falcı bu yöntemi kullanarak gelecekten bilgi verdiğini iddia eden kimsedir. İnsan tarihin her devrinde ve her toplumda geleceğe ait olayları önceden öğrenmek istemiştir. Kehanet ve falcılık insanın bu arzusuna bir cevap olarak ortaya çıkmıştır. Arapların ezlam, falokları, fas ve Rum'un tavla ve satranç oyunları, remilleri, nokta ve çizgileri ve tencimleri, yıldızlardan bilgi alma gibi şeyler hep birer kehanet araçları olarak kullanıla gelmiştir değerli kardeşlerim. Geleceğin karanlıkları içinde saklanan mukadderatı görmeye insan zekasının yetmediği zamanlarda kişiler ve toplumlar için takdir edilmiş olan olayları öğrenmek maksadıyla böyle aslı olmayan vasıtalara başvurula gelmiştir bugüne kadar. Bugün bile ilim ve teknolojinin ileri bir seviyede bulunduğu toplumlarda kehanete inananlar ve bunu sanat haline getirenler bulunmaktadır. Nitekim çeşitli toplumlarda yılbaşında yeni yılın neler getireceği konusunda türlü türlü efsanelerin yayınlandığı görülmektedir. Bu konuda değerli kardeşlerim, bir başka isim de arraftır. Arraf, çalınmış olan eşyayı veya yitiğin yerini bildiğini iddia eden kimsedir. Bunlar bu yolla çıkar sağlamakta. Halk da bunlardan yitik ve çalıntı malları hakkında medet ummaktadırlar. Maalesef ki bunu dini de alet ederek yapanlar olduğu gibi geçmişte de olmuştur. Hala da vardır bu tür şeyleri. İslam'a alet ederek, Kur'an'a alet ederek bu tür şeylere tevessül edenler hala vardır. Ve bunlara da maalesef hoca diyorlar. Değerli kardeşlerim, Araplar arasında fal okları ile yapılan falcılık çok yaygın idi. Bu oklar 3 parçadan ibaretti. Bunlardan birinde yap, öbüründe yapma yazılı idi. Üçüncü ok da boştu. Bir iş yapmak isteyen veya yola çıkmayı düşünen kimse bu işin ve bu yolculuğun kendisine yarar sağlayıp sağlamayacağını bu oklarla anlamak isterdi. Yap yazılı ok çıkarsa yapmak istediği işi yapar veya yola çıkardı. Yapma yazılı ok çıktığında o işi yapmaz veya yola çıkmazdı. Boş olan okun çıkması halindeyse yazılı ok çıkıncaya kadar fala devam ederdi. İşte cehalet devri insanının anlayışı buydu. Şimdi önce bunlarla ilgili dinimizin görüşünü ortaya koyalım. Sonra da bunları yapmanın, yaptırmanın ve bunlara inanmanın ne olduğunu açıklamaya çalışalım. Dilimizin döndüğü kadar değerli kardeşlerim. Bütün bunlarda insana gizli olan hususları bilme ve öğrenme çabası yatmaktadır. O halde insan gaybı, yani kendisine gizli olan şeyleri bu ve benzeri vasıtalarla bilebilir mi? Önce bunun bilinmesi lazım değerli kardeşlerim. Gaybı yalnız Allah bilir. Bu nettir. Bu gerçektir ve nettir. İnsanlar gaybı bilmezler.
Bu husus hem Kur'an-ı Kerim'de ve hem de Peygamberimizin sünnetinde ifade buyurulmuştur. Bu konuda ayet-i kerimelerden bazıları şunlardır değerli kardeşlerim. Gaybın anahtarları onun katındadır. Onları ondan başkası bilmez. En'am suresi 59. ayet-i kerime. Ve yine kul la ya'lemu men fis semavati vel ardil gaybe illallah de ki göklerde ve yerde Allah'tan başka gaybı kimse bilemez. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır demek gizli olan ve duyu organlarıyla algılanmayan şeyleri yalnız Allah bilir demektir. Ay ve güneşin doğuş ve batış zamanlarıyla bunların tutulmalarını önceden bilip haber vermek gaybı bilmek değil midir gibi bir soru akla gelebilir. Evet, ay ve güneşle ilgili bu bilgiler kayıp bilgileri değildir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Eşşemsu vel kameru bi husban. Güneş ve ay bir hesaba göre hareket etmektedirler buyurulmuştur. Değerli kardeşlerim, insanlar güneş ve ayın hareketleriyle ilgili hesabı iyi yaparlarsa, daha doğrusu yapabiliyorlarsa onları izleyebilirler. Bugün ise bu yapılmaktadır. Ancak tarihte bunun yapılamadığı devirler olmuştur. Nitekim Peygamberimizin Ramazan hilali ile ilgili şu açıklamaları bunu ifade etmektedir. Şöyle buyurur: biz ümmi bir topluluğuz. Ne yazı yazmasını biliriz ne de yıldızların seyrini, hesabını anlarız. Bize lazım olan bir ay, kah şöyledir, kah böyledir. Hadisi rivayet eden İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamberimiz bu ifadeyle bazen ay 29, bazen de 30 gündür demek ister gibi mübarek parmaklarıyla işaret buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz ayın hesap ile belirlenemeyeceğini söylemiyor. Ancak biz şu anda böyle sağlıklı bir hesap yapamayız buyuruyor. Hava değişimleriyle ilgili bugün yapılmakta olan tahminlerde kayıp ile bir ilgisi yoktur. İnsan bilgisinin ulaşma imkanı bulunan çeşitli metot ve aletlerle öğrenilebilecek şeyler kayıp değildir. Hava tahmin raporları da böyledir. Önceden böyle bir tahmin yapan kimse kaybı biliyor denemez. Ama bunun dışında kişinin ne zaman öleceği, gelecekte başında neler geçeceği ve ne gibi olaylarla karşılaşacağı hususları gayb ile ilgilidir ve bunları yalnız Allah bilir. Bunu peygamberler de melekler de bilemezler. Ancak peygamberler ve melekler Allah'ın kendilerine bildirdiği kadarını bilir, bildirmediğini bilemezler. Çünkü Allah-u Teala bu bilgiye kimseyi ortak etmemiştir. Mekke müşrikleri zaman zaman peygamberimizden gayb ile ilgili hususlarda bilgi istiyorlardı. Allah-u Teala onları bu konuda uyarmasını peygamberimize emretmiştir. En'am suresi 50. ayet-i kerimede. Ey Muhammed, de ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım buyurur. Görülüyor ki değerli kardeşlerim, Allah-u Teala peygamberine üç şeyin kendisinde bulunmadığını söylemesini istiyor. Bunlar da Allah'ın hazinelerinin yanında olmadığı, gaybı bilmediği ve melek olmadığı hususlarıdır. Peygamber olması gaybı bilmesini gerektirmez. Başka bir ifadeyle gaybı bilmemesi peygamber olmasına zarar vermez. Ancak Allah tarafından kendisine bildirilmiş olanları bile bilir. Değerli kardeşlerim, ey Muhammed, de ki ben kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka ne bir menfaat elde etmeye ne de bir zararı önlemeye malik değilim. Ben eğer gaybı bilseydim daha çok hayır yapardım ve kötülük denilen şey yanıma uğramazdı. Ben inanacak bir kavme müjde veren ve onları uyaran bir peygamberden başka biri değilim buyurur.
Peygamberimiz, değerli kardeşlerim, kendisinin gaybı bildiğini söyleyenleri, daha doğrusu bilmesi gerektiğine inananları daima uyarmış ve gaybı bilmediğini söylemiştir. Özellikle Allah'ın bu Araf suresi, biraz önce okuduğumuz 178. ayet-i kerimede Peygamberimizin bu konuda ne söylemesi gerektiğini bizzat Allah-u Teala ona söyletiyor. Ben Allah'tan kendi kendime Allah'ın dilediğinden başka bir menfaat elde etmeye ne de bir zarar önlemeye malik değildim dedirtiyor Allah Peygamberimize. Değerli kardeşlerim, Muaviz kızı Rübeyyi radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Ben gelin olduğum günün kuşluk vaktinde Peygamberimiz düğünüme gelmişti. O sırada bazı kızlar def çalarak babalarımızdan Bedir Savaşı'nda şehit olanların hatıralarını anıyorlardı. Kızlardan birisi, içimizde bir peygamber vardır ki o yarın ne olacağını bilir dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, kızım öyle söyleme, bundan önce söylediğin gibi söyle buyurdu ve bunun yanlış olduğunu bildirdi. Kıyametin ne zaman kopacağı gayb ile ilgili bilgilerdendir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yes'elûneke anis sa'ati eyyâne mursâhâ kul innemâ ilmuhâ inde rabbi, sana ne zaman kopacak diye kıyametin vaktini soruyorlar. De ki ey Muhammed, onun bilgisi yalnızca Allah'ın katındadır. Zaman zaman değerli kardeşlerim, bazı kimseler İnsanların bilgisizliğinden yararlanarak çıkar sağlamak için kıyametin kopacağı zamanı bildiklerini iddia ederler. Halbuki Peygamberimiz bu konu ile ilgili kendisine sorulan soruları ya cevapsız bırakmış ya da soruyu sorana daha çok ilgilenmesi gereken noktaya dikkatini çekmiştir. Bu konuda hadis kitaplarında mevcut hadis-i şeriflerinden 3 tanesini nakletmekte yarar olacaktır. Birinci hadis-i şerif şöyle ki, Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimize bir adam gelerek, ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, emanet zayi olduğu zaman kıyameti bekle buyurdu. Adam tekrar sordu. Emanetin zayi olması nasıl olur dedi. Peygamberimiz, İşler ehil olmayan kimselere verildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine ikinci hadis-i şerif ise şöyle ki, Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygamberimize gelerek, ey Allah'ın peygamberi, kıyamet ne zaman kopacak diye sordu. Peygamberimiz, sen kıyamet için ne hazırladın buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, ben kıyamet için çok namaz, çok oruç ve çok sadaka hazırlamadım. Ancak ben Allah'ı ve peygamberini seviyorum dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, o halde sen sevdiklerinle beraber olacaksın buyurdu. Yine 3. hadis-i şerifte ise konuyla alakalı değerli kardeşlerim şöyle buyurulur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Peygamberimiz açıkta oturuyordu. Yanına birisi gelerek, İman nedir diye sordu. Peygamberimiz, iman Allah'a, meleklerine, Allah'a kavuşmaya, peygamberlerine ve öldükten sonra dirilmeye inanmandır buyurdu. Adam, İslam nedir diye sordu peygamberimize ve peygamberimiz, Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeye ortak koşmaman, namazı kılman, farz olan zekatı vermen ve Ramazan ayı orucunu tutmandır buyurdu. Adam bu sefer ihsan nedir diye sordu peygamberimize ve peygamberimiz, ihsan Allah'a sanki onu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen Allah'ı görmüyorsan o seni görüyor buyurdu. Adam kıyamet ne zaman dedi peygamberimiz, bu konuda sorulan sorandan daha bilgili değildir buyurdu. Değerli kardeşlerim, görülüyor ki İlk iki hadis-i şerifte Peygamberimiz kendisine kıyametin zamanı ile ilgili sorulan soruya cevap vermemiş. Asıl ilgi gösterilmesi gereken noktaya dikkat çekmekle yetinmiştir.
Üçüncü hadis-i şerifte ise bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmadığını ifade etmiştir. Kehanet ve falcılık, değerli kardeşlerim, bir nevi gaybtan ve gelecekten haber vermektir ki bu ayet-i kerime ve hadis-i şeriflere göre mümkün değildir. Böyle olunca bunu sanat haline getiren kimseler, yani kahinler ve falcılar, insanları aldatmakta ve bu yolla çıkar sağlamaktadırlar. Bu konuya diğer konulardan farklı olarak ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle de fazla yer verilmesinin iki sebebi vardır. Birincisi, İslamiyet'ten önce cehalet devrinde, cahiliye devrinde halk gelecekten bilgi almak için gaybden haber verdiğini iddia eden kahinlere başvuruyor. Yapmak istedikleri herhangi bir iş veya yolculuk için falcılara gidiyor, fal baktırıyorlardı. Muaviye İbnül Hakem Es-Sülemi radıyallahu anh diyor ki, ben peygamberimize, ey Allah'ın Resulü, bir takım şeyleri biz cahiliye devrinde yapıyorduk, kahinlere gidiyorduk dedim. Peygamberimiz artık kahinlere gitmeyin buyurdu. Ben teşeüme bulunuyorduk, yani şom tutuyorduk dedim. Peygamberimiz, bu sizden birinizin içine uğursuzluk olarak sinen bir şeydir. Sakın size mani olmasın, sizi işinizden geri bırakmasın buyurdu. Cahiliye devrinin batıl inançlarından bazıları da şunlardır değerli kardeşlerim. Birincisi, tiyere, yani bir yolcunun sefere çıktığı sırada önünden bir kuşun uçması uğursuzluk sayılırdı. Bu, böyle bir durumla karşılaşan yolcu yolculuğundan vazgeçerdi. Bir diğer baykuştur. Bu kuşun bir evin üzerine konup da ötmesinin uğursuzluk getireceğine inanılırdı. Bugün bile cahil halk arasında böyle bir endişe hala vardır. Yine üçüncüsü, kameri aylardan safer ayının uğursuz bir ay olduğunu, bütün uğursuz işlerin bu ayda meydana geldiği düşüncesidir. Halbuki safer ayının diğer aylardan hiçbir farkı yoktur. Diğer aylar zamanın bir dilimi olduğu gibi safer ayı da zamanın bir dilimidir. Bu batıl akide, inanç, cahil halk arasında yaşamakta ve safer ayında nikah yapmanın uğursuzluk getireceğine inanılmaktadır. Bu batıl inancı yıkmak için İslam alimleri mücadele etmişler. Hatta pek çok alim özellikle bu ayda nikah kıymışlardır. Yine cahili Araplarının inancına göre tenha ve ıssız çöllerde insana değişik suretlerde görünerek yolunu şaşırtır. Sonunda onu helak eden gul diye bir şey vardır. Gul, gul yabani falan gibi bir şeye inanılır. Peygamberimizin bunların aslı olmadığını, cehalet devri Araplarının batıl inançları arasında yer aldığını bildirmiş ve bunlara itibar edilmemesini öğütlemiştir. Değerli kardeşlerim, kehanet ve falcılık devri anlayışı olduğu gibi bazı tabiat olaylarından manalar çıkarmakta aynı şekilde cahiliye anlayışıdır. Bu gerçekle bir ilgisi yoktur. O cehalet devrinde ay ve güneş tutulmasının yeryüzünde önemli bir kişinin öleceğine veya öldüğüne ya da büyük bir zarar olacağına inanılırdı. Peygamberimizin oğlu Hazreti İbrahim vefat ettiği zaman tesadüfen güneş tutulmuştu. Halk cehalet devrinden kalma bir anlayışla güneşin tutulmasını Hazreti İbrahim'in ölümüne bağlamışlardır. Peygamberimiz bu yanlış inancı ortadan kaldırmak için, güneş ve ay Allah'ın ayetlerinden iki ayettir, bunlar hiçbir kimsenin ne ölümünden ne de yaşamasından dolayı tutulmazlar buyurmuştur. Değerli kardeşlerim, kehanet ve falcılık konusuna ayet ve hadislerde fazlasıyla yer verilmesinin iki sebebi olduğunu, bunlardan birincisinin halkın cahillik devrinden kalma, bu konuda bir alışkanlıkları bulunduğunu ve bununla ilgili bazı rivayetleri nakletmiş bulunuyoruz. İkinci sebep ise, o devrin insanı peygamber denilince ondan bu çeşit şeyleri bekliyordu. Bazen ondan gaybtan haber vermesini, bazen de sihir ve kehanet yoluyla tabiatı etkisi altına almasını arzu ediyorlardı. Onların bu arzu ve istekleriyle ilgili olarak İsra suresinde şöyle buyurulmuştur. Sen dediler, bizim için yerden bir kaynak
fışkırtmadıkça sana asla inanmayacağız. Peygamberimize söylüyorlar bunu tabi. İsra suresinin 90-93. ayet-i kerimesinde. Veya senin bir hurma bahçen ve üzüm bağın olmalı. Öyle ki içlerinden gürül gürül ırmaklar akıtmalısın. Yahut iddia ettiğin gibi üzerimize gökten parçalar yağdırmalısın. Veya Allah'ı ve melekleri gözümüzün önüne getirmelisin. Ya da altından bir evin olmalı. Ya da göğe çıkmalısın. Bize okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanmayacağız. De ki diyor Peygamberimiz onların bu isteklerine karşı. De ki ey Peygamber, Rabbimi tenzih ederim. Ben sadece beşer olan bir peygamberim, bir insanım. Bu isteklerinize benim değil ancak Allah'ın gücü yeter. Eğer Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir. Evet, tabii ki Kur'an-ı Kerim gaybı yalnız Allah bilir diyor. Peygamberimiz de gaybı bilmediğini ifade ediyor. Şimdi bu durumda bir kimse gelecekten haber almak veya ileride karşılaşacağı olayları öğrenmek için kahine, falcıya ve arrafa giderse durumu ne olur? Bunu da Peygamberimizden öğrenelim değerli kardeşlerim. Şöyle buyurur Peygamberimiz. Kim ki kahine, büyücüye, sihirbaza, arrafa yani yitiğin veya çalınan malın yerini haber verdiğine inanılan kimse veya sihirbaza gider ve onun söylediğine inanırsa o kimse Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Bir başka hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Kuş uçuran ve kendisi için kuş uçurulan, fala bakan veya baktıran, sihir yapan veya yaptıran bizden değildir. Kim bir falcıya giderse, söylediğine inanırsa ve o kimse Muhammed'e indirileni inkar etmiş olur buyuruyor. Böyle gayıptan haber veren kimselere gidip de onlara fal baktıran, yitik veya çalıntı malının yerini veya hırsızın haber vermesini isteyen kimse onların haber verdiklerine inanacak olursa yaptığı ibadetin de sevabına eremez. Nitekim Peygamberimiz şöyle buyurur. Her kim arrafa çalınan bir şeyin veya yitiğin yerini haber veren kimseye gider, ondan bir şey sorar da onun verdiği haberi doğrulasa o kimsenin 40 gün namazı kabul olmaz. Yani bu süre içinde kıldığı namazın sevabına eremez buyurur. Değerli kardeşlerim, Peygamberimiz inanan insanın böyle kahin ve falcılara gitmesini hoş görmüyor. Çünkü kahin veya falcı ileride bu kimsenin başına gelecek kötü olaylardan söz ederse ki bunu bilmesi mümkün değildir. Ve fal baktıran da buna inanırsa morali bozulur, huzuru kaçar ve rahatsız olur. Böyle falına baktırıp ileride kötü olaylarla karşılaşacağı kendisine söylenilen kimselerden pek çoğu bunalıma girmiştir. Diğer taraftan çalınan eşyanın ve yitik malın yerini haber verdiği iddia edilen arraf kendisine başvurandan aldığı bilgiler doğrultusunda hırsız ile ilgili vereceği haber bazı günahsız insanların suçlanmasına ve kötü zanda bulunulmasına sebep olacaktır. Hiçbir belge ve sağlıklı bilgi yokken bazı insanların suçlanması ve onların hakkında kötü zanda bulunulması günahtır, vebaldir. Bu günah ve vebale arrafa veya falcıya veya sihirbaza veya büyücüye giden de ortaktır, ortak olacaktır. Bundan sakınılması lazımdır. Dinimiz insanlığı falcılık gibi kötü bir alışkanlıktan kurtarmak için istihareyi tavsiye etmiştir değerli kardeşlerim. İstihare Allah-u Teala'dan iyi, yararlı ve hayrın kolaylaştırılmasını dilemektir ki insan girişeceği bir işin sonucu hakkında tereddüt ettiği sırada Allah'ım şu giriştiğim işi yapmak veya yapmamaktan hangisi hakkımda hayırlı ise, yararlı ise onu bana kolaylaştır demektir. İstihare ibadet ve sevap işlemek gibi iyi olan işlerde yapılır. Haram ve günah olan işlerde yapılmaz. Değerli kardeşlerim,
Ne güzel bir tavsiye değil mi? Hiç kimseye başvurmadan yaratan Allah'a sığınıyor, ondan yardım istiyorsunuz. Yapmak istediğiniz işin hakkında hayırlı mı değil mi? Bunu gönlünüzün bu konuda rahatlamasını istiyorsunuz. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bir de şunu hatırlatmak istiyorum son olarak konuyla alakalı. Felak ve Nas sureleri mesela cincilerin, büyücülerin, falcıların, kehanetçilerin şeylerine karşı sanki gelmiş gibi bir sure gibi bilinse de değerli kardeşlerim, aslında tam tersi. Gul e uzu, bana sığının. Yani cinciye gitmeyin, kahine gitmeyin, sihirbaza gitmeyin, büyücüye gitmeyin demek istiyor Cenab-ı Allah. Kehanet ve falcılara gitmememizi bu surelerle, bu iki son iki sureyle, Kur'an-ı Kerim'in en son sureleriyle bunlara gitmememizi, bunlardan bir medet ummamamızı söylüyor aslında surenin söylediği. Ama biz bunu, bu sureleri tam tersi kullanıyoruz. Sanki büyü etkiliymiş gibi, kahinler etkiliymiş gibi, sihirbazlar etkiliymiş gibi, muskacılar, cinciler etkiliymiş gibi, onların bunlarla yaptığı etki alanını yok etmek için Felak ve Nas'ı okuyormuş gibi bir hal alıyor. Bu böyle değil. Tam tersi, Allah bunlara gitmeyin, bana gelin diyor, bana sığının diyor. Değerli kardeşlerim, yine bize ayrılan süre burada sona erdi. Ben hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sizleri kahinlerden, büyücülerden, falcılardan, cincilerden, muskacılardan uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Ve Allah'a layık bir kul, Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık bir nesil olmamızı ve nesiller yetiştirmemizi diliyorum. Ve Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Kadre Muhabbet programından dinimiz, vatanımız, milletimiz, devletimiz, ezanımız ve bayrağımız için şehadet şerbeti içmiş olan bütün şehitlerimize de buradan, bu stüdyodan selam ediyorum. Sizlerin selamını da arz ediyorum değerli kardeşlerim. Hoşça kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Saat 21.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci Cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde rahatsızlanan Piyade Assubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası dev grubu 3. ve son maçında Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35. Berlin az bulutlu ve açık 21-36. Helsinki sağanak yağışlı 7-17. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Kopenhag sağanak yağışlı 14-23. Londra az bulutlu 21-35. Madrid az bulutlu ve açık 21-35. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Roma parçalı bulutlu 22-31. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana az bulutlu ve açık 21-37. Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece. Amman açık 19-31. Aşgabat parçalı bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu ve açık 32-42. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Kabil az bulutlu 19-32. Kerkük az bulutlu ve açık 28-40. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41. Medine az bulutlu ve açık 30-44. Mekke az bulutlu ve açık 31-42. Riyad az bulutlu ve açık 29-43. Şam az bulutlu ve açık 17-36. Tahran az bulutlu ve açık 23-36. Taşkent az bulutlu ve açık 27-40. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-31. Kahire az bulutlu ve açık 23-37. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. New York parçalı bulutlu 20-26. Sydney çok bulutlu 12-16. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece. Chattanooga parçalı bulutlu 19-31. Frankfurt az bulutlu ve açık 23-38. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32. Köln az bulutlu ve açık 23-37. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Münih az bulutlu ve açık 20-34. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30. Taraglia parçalı bulutlu 19-32. Balkaneş parçalı

Yağışlı bulutlu 19-32. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Gazi Magosa açık 21-31. Girne açık 23-29. Lefkoşa açık 21-34. Güzelyurt açık 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu, gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan sesimizin ulaştığı herkese sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Bir Konu Bir Konuk programına hoş geldiniz. Bu programımızda kültür, sanat ve edebiyat dünyamızın değerli isimlerini ağırlıyor, onların hayat hikayelerini, sanat anlayışlarını ve birikimlerini sizlerle buluşturuyoruz. Bu hafta Türk musikisinin değerli isimlerinden TRT ses sanatçısı, bestekar ve eğitimci Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Kendisiyle sanat hayatını, Türk musikisinin dünü ve bugününü, bestekarlık çalışmalarını ve müziğe dair düşüncelerini konuşacağız. Sevgili hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi klasik bir soruyla başlayalım. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
1: Şimdi şöyle, musikiye başlangıcım çocuk yaşlarda diyebilirim. Ortaokul sıralarında sınıfta arkadaşlarımın da istekleriyle teneffüslerde benim şarkı söylememi isterlerdi arkadaşlar.
0: Evet.
1: O zamanki moda şarkılar, yani Kederden mi neden bilmem, efendim ona yakın şarkılar, Ela gözlerine kurban olduğum türkü
0: formundaki,
1: formatında. Ben hafızamda birçok şarkı ve türkü vardı, onları okurdum. Bir gün böyle yine şarkı söylerken sınıfın kapısı açıldı. Okul müdürüm Şevket Hoca, Şevket Bey, Şarkışla da oluyor bu. Sivas Şarkışla da.
0: Sivaslısınız.
1: Evet, Sivaslıyım. Şarman gel buraya dedi. Ben biraz korktum yani. Acaba ne olacak, kızacak herhalde dedim. Hemen koşa koşa gittim. Buyurun müdürüm dedim. Dedi ki senin sesini dinledim. Çok beğendim. Baban Ankara'ya tayin oluyor bu sene. Bu söylediğim 1958 yılı.
0: Maşallah.
1: Ankara'ya tayin oluyor. Orada mutlaka Türk sanat müziğinde kendini yetiştir, bir ders al falan ve radyoya girmeni istiyorum dedi.
0: Demek ki öğretmeninizin kulağı sağlam.
1: Kulağı sağlam ve o da çok
0: bilinçli.
1: Çok seviyor, bilinçli. Tabii efendim dedim. İnşallah dedim. Gayret ederim dedim. Sonra Ankara'ya tayin olunca babam 5-6
0: babanızın mesleği neydi efendim?
1: Babam öğretmen. Öğretmen. Sivas Cumhuriyet'in kurulduğu yıl mezun olmuş Sivas Öğretmen Okulu'ndan. Sonra Yıldız Eli'ne tayin olmuş falan. Ve daha sonra Yıldız Eli'nde Pamukpınar Köy Enstitüsü'nün kuruluşunda görev almış. Hı hı. Yani eski bir eğitimci olarak. Bu Ankara'ya gelince ben hemen bunu ihmal etmedim. Abim de elimden tuttu.
0: Ne güzel.
1: Benim büyük abim. Dedi ki seni dedi şey yapacağız,
0: yetiştireceğiz. Sanatçı yapacağız.
1: Sanatçı yapacağız. Önce dedi bir ses yarışması açılmıştı o yıl. Cebeci Dört Yol Aile Bahçesi vardır.
0: Evet.
1: Orada kukla sahibi Kukla Kebap denilen bir salon vardı orada.
0: Hala var.
1: O hala var, hala var.
0: Evet.
1: Orada ses yarışmaları yapılırdı her sene. Ben o yarışmaya girdim. O yarışmada derece aldım.
0: Hı hı.
1: Tabii erkeklerde birinci oldum okuduğum şarkıyla. Ve ondan sonra şeyim daha böyle bir tutkun hale geldi. İlerleme arzum gelişti.
0: Tabii ödüllendirilmeyle
1: tabii,
0: birlikte
1: ödüllendirme olunca,
0: kamçılandınız.
1: Tabii. Ve birkaç yıl sonra 64 yılında radyo sınavına girdim.
0: O zaman liseyi bitirmiş miydiniz?
1: Lisede okuyordum.
0: Okurken?
1: Lisede okurken 64 yılında radyoda açılan stajyer olarak yetiştirilmek üzere bir sınav vardı. İşte Semra Ersoylu falan o zaman girdiler. Ben kazanamadım o zaman.
0: Hı hı.
1: 64'te kazanamadım. Sonra 66 yılında büyük bir sınav açıldı. Tüm Türkiye radyoları için, Ankara, İstanbul, İzmir radyoları için 8000 kişi imtihana girdi. Onların içinden ben de kazandım, seçildim. Ve 66 yılı itibariyle bugüne kadar bu
0: devam ettiniz.
1: Devam
0: evet.
1: Ediyoruz.
0: Evet sevgili hocam, anlaşılıyor ki müziğe yönelmenizde başta çevrenizin, arkadaşlarınızın, evet, daha sonra da ailenizin desteğini aldığınız aşikar.
1: Tabii tabii.
0: Türk musikisiyle ilk ciddi çalışmanız o zaman TRT'de başladı.
1: TRT'de yani başladı. Bugün şöyle de söyleyebiliriz, TRT'de başladı ama ben bu eğitim alma konusunda daha önceden Ankara'da kurulmuş olan Birleşmiş Türk Müziği Topluluğu sanatçıları vardı. Onlar Güney Park'ta, Ankara'da Güney Park'ta, Maltepe Güney Park'ta ve Gençlik Parkı Güney Park'ta sürekli olarak gazino programları yapardı. Aile gazinosu. Hı hı. Yani insanlar gelirler orada, evinde yemekler yaparlar. Ondan semaverler kurulur.
0: O da çok orada ilginç bir...
1: Hem müzik dinlenilir. Evet. O yılların sanatçıları...
0: Peki,
1: bakın,
0: sanatçılar nasıl para kazanırlardı sevgili hocam o zaman?
1: İşte bu Birleşmiş Türk Müziği Sanatçıları Topluluğu'nda az da olsa bir ek gelir sağlarlardı.
0: Yani sizi seyretmeye gelenler o zaman bir cüzi ücret mi veriyorlardı?
1: Ücret öderlerdi. Gazino olduğu için oraya...
0: Yani konsere gelmiş olurlardı.
1: Konsere gelmiş olurlardı. Ve o yıllarda biz oradaki sanatçı kadrosuna koro grubu olarak imtihanla kazandık. Nevzat Sümer hocamız, Kanuni Nevzat Sümer hocamız bize 6 ay boyunca, hatta daha da uzun sürdü o, bizi yetiştirdi. Kimler var orada? Zekai Tunca.
0: Hı hı. Selamlarımı iletiyorum buradan.
1: Tabii. Ben varım. Efendim, İzmir Radyosu'nda 66 dönemi olarak kazanan sanatçılarımız var. İsimlerini şimdi hatırlayamıyorum. O grup içinde 30-40 kişilik bir koro oluşturduk. Bizi yetiştirdi Nevzat Hoca. Nota, usul, makam, repertuar. Hatta bir akşam üzeri hocamız, biz koro çalışmasını yaparken Zeki Müren'le geldi. Zeki Müren bizim çalışmalarımızı görünce uzun süre alkışladı. Gençler dedi, bu musikiyle dedi ilgilenmeniz beni son derece mutlu etti. Musikimizin geleceği çok güvende dedi, çok emniyette dedi. Sizlerin sayesinde gelecek nesillere ulaşacak bu musikimiz dedi. Bizi bayağı bir motive etti Zeki, evet, Müren. Ve biz tabii bu sözler karşısında Zeki Müren'i uzun süre alkışladık ve bir şarkı istedik. Kendisinden bir şarkı istedik. O da Nevzat Hoca kanunuyla çalarak Menekşelendi Suları okudu. Saadettin Kaynağ'ın, hı hı, çok güzel bir şarkısıdır Menekşelendi Sular. Ben onu Zeki Müren'in okuduğu şekliyle hep hafızamda kalmış.
0: Çünkü ilk dinlediniz.
1: İlk dinlediğim Türk sanat müziği şarkısıdır. Dolayısıyla hem böyle bir eğitim aldım, radyoya girerken de nota,
0: hem de ünlü bir sanatçı tarafından
1: nazariyatını bilen bir kişi olarak kazandım.
0: Evet. Bir de tabii ki o dönemin ünlü sanatçısından destek almışsınız. İlham, manevi destek.
1: Tabii, ondan ilham aldım.
0: O çok önemli.
1: Tabii ki, tabii ki.
0: Evet sevgili hocam, Türk musikisiyle geriye dönüp baktığınızda musikisine, sanat hayatınızı şekillendiren en önemli dönüm noktası bu muydu sizce? Bu anlattığınız olay mıydı? Esas kararınızı verdiniz.
1: Bu anlattığım olay çok önemli benim için. Bir kilometre taşı.
0: Kilometre taşı. Tabii. Bunun dışında başka neler hatırlıyorsunuz? Sizi böyle Türk musikisine tam olarak yönlendiren, bağlayan ve bir hayat biçimi,
1: tabii,
0: olarak
1: yani
0: yaşamanızı sağlayan.
1: Yani zaten bir hayat tarzım oldu. Ben o zaman üniversitede okuyordum. İktisadi Ticari İlimler Akademisi'nde okuyordum. İşletme bölümünde okuyordum ve mezun olmadan bir yıl önce ikinci sınıftaydım okulda. Radyoyu kazandım. Hı hı. 66 yılında radyoyu kazanınca okul ikinci planda kaldı.
0: Peki bütün gün mü devam ediyordunuz radyoda, yoksa belli bir saat mi çalışıyordunuz?
1: Şimdi radyoda şöyle bir eğitim sistemi vardı. 6 aylık bölümler halinde bütün gün sabah saat 10'da başlayıp akşam 17'ye kadar
0: devam. Bir eğitim.
1: Eğitim. Tabii. Evet. Bu eğitimin içinde ne var? Repertuar çalışması var. Şarkı, meşk etme, nota,
0: solfej
1: çalışmaları, solfej çalışmaları. Artı Türk musikisinin
0: nazariyat
1: tarihi,
0: bilgisi, tarihi.
1: Tarih bilgisi. Onu da kemençe sanatçısı, büyük üstad Ruşen Kam hocamız bize gelirdi. Repertuar hocaları olarak da Turhan Toper hocamız ve Müzeher Güyer.
0: Evet.
1: Türk sanat müziğinde.
0: Bestekar.
1: Evet. Solfej derslerine Batı hocalar gelirdi. Batıcı. Muammer Sun gelirdi mesela.
0: Evet.
1: Cengiz Tanç vardı o zaman. Notayı bona dediğimiz
0: değerleriyle okuma.
1: Değerleriyle okuma eğitimi. Daha sonra Lavinyak solfej seslendirme.
0: Seslendirme, sesleriyle okuma.
1: Sesleriyle okuma eğitimi. Bu 6 aylık eğitimden sonra sınav yapılır. Sınavda başarılı olan ikinci 6 aya geçer. 3 yıl boyunca böyle eğitim aldı. 3 yıl.
0: Tam o zaman konservatuvar eğitimi almış oluyorsunuz.
1: Tam bir konservatuvar eğitimiyle yetiştik. Ve tabii şan dersi de var bu ara.
0: Tabii.
1: Ses geliştirme.
0: Tabii ki.
1: Diyafram nefes
0: kullanma.
1: Kullanma, diyafram kullanma. Sesleri şey yapmak, güçlü bir şekilde çıkarma, doğru nefes alma, hepsi bu eğitimin içindeydi tabii.
0: Bir sanatçının yolculuğu çoğu zaman çocuklukta duyduğu bir ezgiyle başlıyor. Sizin hikayenizde gelenekten beslenen güçlü bir müzik sevgisi görüyoruz. Çünkü öğrenciyken şarkı söylemeye başlamışsınız.
1: Evet.
0: Arkadaşlarınız keşfetmiş, hı hı, onlar istemişler ve siz devam etmişsiniz. TRT sanatçısı olmak birçok müzisyenin hayalini süsler. Bir zaman benim de süslüyordum. Sizin TRT'ye uzanan hikayenizi anlattınız. Şimdi sevgili hocam, isterseniz sözlerimize birazcık ara verelim. Sizin bestelemiş olduğunuz bir eseri dinleyelim. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Bayati makamındaki bu eserin sözlerini siz anons eder misiniz?
1: Sözleri Mehmet Erbulan'a ait. Radyomuzun birçok şarkılara güfte kazandırmış, şarkı bestelenmiş sözleri var. Sen vefasız bir peri, sen zalimin birisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin. Elden ele dolaşan boş bir kadeh gibisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin.
0: Sözleri çok sitem dolu. Evet. O zaman dinleyelim bu güzel eseri sizden.
1: Dinleyelim.
0: Sizin sesinizden.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
0: Sağ olun.
1: TRT çatısı altında görev yaptığınız yıllarda unutamadığınız anılar olmuştur mutlaka. Çünkü biliyoruz ki ses sanatçısı olarak kuruma girdiniz ve çeşitli görevlerde de bulundunuz diye ben hatırlıyorum. Sizden dinleyelim. Buyurun.
0: Şimdi bu radyo eğitiminden sonra 1969 yılında kadrolu olduk.
1: Evet.
0: Kadrolarımız geldi, gerçekleşti. Bu kadrolarla ilgili şöyle bir anım var.
1: Buyurun.
0: Çok önemli. O zaman TRT Genel Müdürü Adnan Öztürak.
1: Hı hı.
0: TRT Genel Müdürü bizim sanatçı stajyer olarak, mesela halk müziğinde Şakir Öner Günhan var.
1: Evet.
0: O da çok böyle atak,
1: hareketli,
0: tuttuğunu koparan bir karakteri taşıyor.
1: Nur içinde yatsın.
0: Ben de bir lider şeyim var, bende de o zaman. Onda da o özellik var. Onunla birlikte biz bekliyoruz. Sınavları kazanmışız, 3 yıl geçmiş. Hala bizi kadroya atamıyorlar.
1: Sebep nedir?
0: Sebep şu, kadro bulamıyorlar ve karar verdik. Şakir'le konuştum. O işte halk müziğinden sanatçı arkadaşlarımızla, sanat müziğinden de bir tek ben varım. Birleştik, bir gün karar verdik. Mithat Paşa'da TRT Genel Müdürlüğü vardı. Dedik ki gidelim, genel müdürle direkt konuşalım. Adnan Bey geldi, binaya girdik, asansörün kapısında yakaladık. Beraber asansöre, beraber asansöre girdik. Adnan Bey de şaşırdı. Ondan sonra üçüncü katta odasına geçtiğinde, ya çocuklar ne hayırdır falan dedi, nedir dedi. Efendim dedik, biz stajyer sanatçılarız. Bizim kadrolarımız hala gerçekleşmedi. Bekliyoruz. Ama dedi, çocuklar dedi, böyle olmaz ki ya dedi. Turgut Özakman vardı, genel müdür yardımcısı o zaman. Yayından sorumlu Turgut Özakman. Turgut Bey'i çağırdı. Turgut Bey gelin dedi, burada dedi bir sorun var. O da koltuğun altına almış dosyasını. Adnan Bey dedi, arkadaşlar haklılar. Onların kadrolarını ayarladım ben. Türkiye'nin çeşitli bölgelerine kadrolar bularak onları yerleştirdik dedi. Hiç merak etmesinler. Biz tabii böyle kaldık. Şaşırdık da biz Türkiye'nin neresine gideceğiz? Evimiz burada. Evlenmişim, barklanmışım. Ondan sonra ama biz Ankara'dayız efendim dedik, Ankara'da. Merak etmeyin dedi. Ankara'da yine kalacaksınız ama kadronuz oralarda gözükecek. O tabii bizim için çok önemli bir andı ve önemli bir kilometre taşıydı. Kadroya girdik, başladı kadromuz.
1: Evet, ondan sonra böyle macera, kadroya girdiniz ve ses sanatçısı olarak başladınız.
0: Radyo mikrofonlarına çıkmaya başladık o. Metin Everest mesela, bizim devre arkadaşlarımız, Muazzez Abacı,
1: evet,
0: Hülya Sözer, bunlar birlikte olduğumuz icraatlar.
1: Neriman Altındağ Sözeri var.
0: Neriman Altındağ Sözeri
1: sizden
0: Neriman
1: daha büyük
0: Hanım,
1: olması
0: Neriman
1: lazım.
0: Hanım, o
1: sizden eski olması.
0: O bizim ablamız.
1: Hı-hı. O bizim, sizden daha büyük diye hatırlıyorum ben
0: büyük,
1: de.
0: Tabii bizden büyük bir Ziya Taşkent'ten,
1: diğer, işte, evet,
0: Kutlu Payaslı falan. O. Biz stajyer olarak radyoya başladığımızda Emel Sayın da yeni girmişti radyoya.
1: Radyoya girmişti.
0: Tabii yeni girmişti. Hı-hı. O yetişmiş sanatçı olarak girmişti radyoya, Emel Sayın.
1: Ne kadar sürdü sevgili hocam böyle sanatçılık? Daha sonra radyoda da görevleriniz
0: çeşitli
1: var.
0: Çeşitli görevler çeşitli yaptım.
1: Evet.
0: 1993 ile 98 yıllar arasında Türk Sanat Müziği Müdürlüğü yaptım.
1: Evet.
0: 5 yıl müdürlük yaptım Ankara Radyosu'nda. Sonra çeşitli kurullar vardı. Repertuar Kurulu'nda görev yaptım.
1: Tabii.
0: İcra Denetleme Kurulu'nda görev yaptım. Yani TRT'nin çeşitli kademelerinde görev yaptım. Sanatçı olarak da hiç kesintiye uğramadan
1: devam ettiniz.
0: Devam ettim 2008 yılına kadar.
1: Emekli olana kadar devam ettiniz.
0: Emekli olana kadar, evet, devam ettim.
1: Sevgili hocam, TRT'nin bu kadar uzun yıllar memuriyet hayatı süresince TRT'nin çatısı altında bir sanatçı olarak. Türk musikisinin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından nasıl bir misyon üstlendiğini düşünüyorsunuz? Yani sizin döneminizdeki TRT ile şu andaki TRT nasıl sizce? Sanatçı olarak.
0: Şöyle bir kıyaslama yapayım. Yani dinleyicilerimiz tarafından yanlış anlaşılmasın. Bizim dönemimizdeki sanat ve sanatçıya olan yaklaşım, anlayış çok farklıydı. Yani çok üst düzeyde bir şey vardı. Sanatçının
1: kıymeti
0: de kıymetliydi sanatçı. Ve sanata da çok değer veriliyordu. Sanat kurumlarında yapılan sanatın bir ilkesi vardı.
1: Evet.
0: Bir sistemi vardı. Türk sanat müziği adıyla ve sınırlandırılmış Türk sanat müziği. Sanat deyince tabii sanat dizayn edilmiş, düzenlenmiş, başıboş olmayan bir sisteme bağlı ve de yaratıcılık gücünün çok
1: ön planda olduğu
0: bir müzik sanatı tabii, evet. Düşünün. Burada tabii çok büyük bir titizlik var, itina var, güzellik var.
1: Evet.
0: Tabii yaratıcılık deyince
1: tabii ki
0: güzelliği de içine alacak yani bir. Nasıl doğada bir çiçek var, rengarenk çiçekler.
1: Evet.
0: Değil mi? Yani o
1: zaten doğaya bakarsak her türlü yaratıcılığı görebiliriz.
0: Çeşitli renkler görüyoruz. Hayran kalıyoruz değil mi?
1: Ne evet. Kadar
0: şaşırıyoruz hatta. Bu nasıl oluyor falan diye. Yani müzikte de öyleydi. Mesela bir Hicaz makamının ezgileri, bu sözle olan uyumu, o söze yakışan melodilerin yaratılması bir bestecilik olarak ve beste anlayışı olarak orada o yıllarda çok değerliydi.
1: Evet.
0: Bu nereye kadar devam etti? 2000'li yıllara kadar devam etti bu
1: anlayış.
0: Anlayış, bu anlayış. Ama 2000 yılından sonra Türkiye'nin şartları, ekonomik koşulları, insan yaşamının daha zorlaşması, arabesk müziğe doğru bir kaymalar oldu. İşte o zaman biz dolmuş müziği dediğimiz
1: ya
0: kasetler.
1: Bir de Ankara oyun havaları tarzındaki.
0: İşte evet, Ankara
1: halk oyun, müziği.
0: Halk müziğinde de bir şeyler oldu.
1: Kaymalar oldu.
0: Dolayısıyla gitgide şimdi zamanımıza geldiğimizde bir Türk sanat müziği sanatçısı radyolardan dinliyoruz. Her türlü türde şarkı, türkü, arabesk,
1: fantazi
0: okuyabiliyor sanatçılar.
1: Evet.
0: Bizim zamanımızda zinhar
1: okunmazdı.
0: Böyle bir şey olmaz. Yani yozlaşma dediğimiz şey, akım, yozlaşma.
1: O zaman 2000'li yıllardan sonra diyorsunuz.
0: 2000 yıllardan sonra.
1: Evet sevgili hocam, geçmiş yıllardaki icra anlayışını bugün değiştiğini karşılaştırdığınızı farkını görüyoruz biz de. Gerçekten son dönemlerde özellikle dinlediğim zaman ben de o kalitenin düştüğünü, hatta bazı sanatçı arkadaşlarımızın fantazi ve arabesk okudukları için normal sanat müziği eserlerini de aynı ağızla okuduğu aynen, için.
0: Çok doğru, çok doğru.
1: Ben bunu çok net duyabiliyorum.
0: Çok güzel bir noktaya temas ettiniz.
1: Yani siz de ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Evet. Çünkü Türk halk müziğinde de türkü okuyan, özellikle aslına uygun okumayan arkadaşlar son dönemlerde özellikle ya Ankara havası dediğimiz bizim kulaklar içindesin sevgili hocam Molis Topçu vıttır vızık türküler diyordu ona. sanat müziğinin de arabesk ve fantazi, ağır fantazi eserleri var. O da sanat müziği eserlerindeki o güzel olan ağzı değiştiriyor.
0: Tabii. Maalesef.
1: Okuyuş ağzını.
0: Maalesef.
1: Türk halk müziğinde de arabesk okursa ya da Ankara oyun havaları tarzındaki havaları okuduğu zaman sanatçı otantik modundan çıkıyor.
0: Çıkıyor.
1: Onu siz bir sanatçı olarak net duyabiliyorsunuz. Evet, ben de duyuyorum.
0: Şimdi net olarak duyuyorum. Sözümün başında da söylediğim gibi yanlış anlaşılmasın dedim.
1: Evet.
0: Yani bugün görev yapan radyomuzun sanatçıları, nezaketen onları da kırmak istemiyorum ama yanlış olduğunu söylemek zorundayım. Yani.
1: Evet. Çünkü okuyuş gerçekten değişiyor. Ben de size katılıyorum yanlış, sevgili hocam. Yanlış. Şimdi Türk musikisi sizin için gerçekten çok büyük anlamlar ifade ediyor.
0: Evet.
1: Ve sadece sanatçı olarak kalmadınız, besteler de yapmaya başladınız.
0: Evet.
1: Bir süre sonra. Besteciliğe ne zaman adım attınız?
0: Besteciliğe 1974 yılında başladım. Radyomuzun teknisyen, radyo kayıtlarının bantı, makaralı bantlar vardı eskiden. Hı hı. Şimdiki gibi bilgisayar falan yok.
1: Yoktu, evet.
0: O makaralara mikrofonda okunur şarkılar. Makaralar şerit döner böyle. Onun başındaki ampeksler var.
1: Biliyorum.
0: Onları bilirsiniz. Mehmet Erbulan, güfte yazarı Mehmet Erbulan bana bir radyo koridorunda dolaşırken bir güfte getirdi. Bunu dedi, Şarman dedi, besteler misin? İşte ilk okuduğum biraz önce
1: eseri,
0: yayınladığınız Sen Vefasız Bir Peri'nin güftesini bana getirdi. Ben o sıralar bir kulağımdaki bir rahatsızlıktan dolayı orta kulakta kulak zarı ameliyatı oldum. O hastanede yatarken o güfte de cebimdeymiş. Onu aldım. O hastane ortamında. Evet, besteledim. İlk bestem 1975 yılı. Evet.
1: Evet, çok güzel bir eser olmuş. Evet sevgili hocam, makamların insan ruhu üzerinde ayrı bir etkisi olduğu söylenir. Hatta Osmanlı döneminde şifahaneler varmış.
0: Evet.
1: Amasya'da da.
0: Tabii tabii.
1: Hala
0: tabii.
1: Olduğunu biliyorum ben.
0: Hastalara
1: şifa olan.
0: Ras makamı, nihavet makamı.
1: Bu makamların gerçekten faydası olduğunu düşünüyor musunuz siz de bir musiki jinasta olarak?
0: Düşünüyorum. Ben kendimden de biliyorum onu. Mesela insan yaşamında çeşitli zamanlarda zaman zaman moral bozukluğu, bir üzüntü, bir sorun yapma, bir yaşam içinde yaşadığınız bazı şeyler canınızı sıkabiliyor. Birileriyle muhatap olduğunuzda farklı tepkiler aldığınızda üzülüyorsunuz falan. Böyle bir köşeye çekilip müzikle haşır neşir olduğunuz zaman o düşünceler gidiyor. Gidiyor, rahatlıyorsunuz.
1: Evet.
0: Gayet böyle sağlıklı oluyorsunuz yani. Çok bunun çok bir etkisini gördüm
1: evet.
0: Yani yaşadım ben bunu.
1: Evet. Evet sevgili hocam, Türk musikisi asırlardır birikimini taşıyan büyük bir kültür hazinesi. Bu mirası taşıyan sanatçılarımızın görüşleri de tabii ki çok çok önemli. Geleceğe ışık tutuyor sizin bu görüşleriniz de, bizim için çok kıymetli. Sizin yorumculuğunuz kadar da bestekarlığınız ön planda. Şimdi yine bir bestenizi dinleyelim, olmaz mı?
0: Tabii.
1: Ölsem de ayrılmam senden demişti.
0: Evet, bu şarkının güftesi, güftekarı. Birçok güftelerini de besteledim. Zehra Demirtaş'a ait.
1: Makamı?
0: Makam Muhayyer Kürdi.
1: Muhayyer Kürdi makamı. Şimdi bizim için, biz hani bayanlar için diyeyim. Çünkü Muhayyer Kürdi makamı benim hatırladığım kadarıyla geniş aralıklı bir makam.
0: Evet. Şimdi
1: daha çok yani erkeklerin sesine uygun olduğunu düşünüyorum ben.
0: Doğru.
1: Evet.
0: Pes sesleri, karar sesi olarak La'dan, portenin La sesinden başlayıp yukarıda La, oktavından La, daha da yukarılara Si'ye, Do'ya
1: kadar yükseliyor.
0: Çıkan
1: evet.
0: Böyle bir buçuk, iki oktava yakın
1: olduğu için
0: aralıklı.
1: Bayan seslerine de o zaman uymuyor. Yani
0: bayan sesleri tabii.
1: Peslerde çok rahat.
0: Biz işte bes ses dediğimiz bayan sesleri bes sesten falan ses tonu olarak
1: olabilir.
0: Yani okurlar. Yani daha çok soprano
1: okur.
0: Sesler
1: evet.
0: Okuyabilir.
1: Evet.
0: Alto sesler için biraz
1: zordur.
0: Zor tabii.
1: O zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam. Sesinize, nefesinize sağlık.
1: Çok teşekkürler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Bir Konu Bir Konuk programını dinliyorsunuz. Program konuğumuz TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şarman. Kadri Şarman'la hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuştuk. Konuşmaya devam ediyoruz. Zamanımız yetmediği için saat başı raporların arkasından biz yine sohbetimize devam edeceğiz. Siz de kimseciklere randevu vermeyin, yine birlikte olalım diyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Bir konuk, bir konuk.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilke birliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriğ, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular Modern Pentathlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentathlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: her hafta farklı bir konuda farklı bir konuğu ağırladığımız programımızda bu hafta TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Zamanımız yetmediği için tekrar sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tekrar hoş geldiniz sevgili
1: hoş
0: hocam.
1: Hoş bulduk.
0: Programımıza devam ediyoruz ve sorularımızla yine sizlerle birlikteyiz. Sevgili hocam, bugünün gençlerinin Türk musikisine ilgilerini nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi şöyle, bugünün gençleri
0: etrafınızda sizinle torunlarınız vardır mutlaka.
1: Ya da
0: çevrenizde yeğenleriniz vardır.
1: Onlarla birebir ilgilendiğiniz zaman Türk musikisini seviyorlar. Şarkılara ilgi duyuyorlar. Hele hele klasik şarkılara bile, klasik eserlere bile ilgi duyuyorlar. Neden? Onu söyleyeyim. Ben uzunca bir süre Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde oranın korosunu çalıştırdım. Hı hı. Gençler geliyor 17-18 yaşında, birinci sınıf öğrencisi. Bir repertuar yapıyorum. O repertuarda ağır eserler de var. Günün moda şarkıları da var.
0: Popüler
1: şarkılar da var. İlk başta tabii o gençlere popüler şarkılar daha cazip geliyor. Çabucak öğreniyorlar. Ama eski şarkılar, klasik şarkılar üzerinde biraz zorlanıyorlar, yapamıyorlar ve tepki veriyorlar. Hocam ne kadar ağır şarkılar bunlar. Yani bunları okumayalım. Çocuklar sabredin. Bakın öğreneceksiniz ve zevk alacaksınız. Gerçekten de onu öğrendiklerinde bana hatırlatıyorlar. Hocam bir o eserlerden yok mu daha? Bize öğretin. Tabii yani. Evet.

0: Yani belediyeler çeşitli imkanlar yaratıyorlar. Mesela ben Çankaya'da oturuyorum. Çankaya Belediyesi çay yolunda mesela sivil toplum örgütleri merkezi gibi amatör kurulara yer veriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Birçok belediye, Mamak Belediyesi mesela.
1: Keçiören Belediyesi.
0: Keçiören Belediyesi.
1: Altındağ Belediyesi.
0: Altındağ Belediyesi. Bütün belediyeler.
1: Etimesgut Belediyesi.
0: Etimesgut Belediyesi. Bütün belediyelerde.
1: Hatta belediye sınırları içinde de, belediye içinde de konservatuvarlar da açtılar.
0: Konservatuvarlar var. Siz de galiba sohbetimizde evet. Böyle bir...
1: Ben de yıllar önce, bundan 22-24 evet. sene önce Etimesgut Konservatuvarı'na devam etmiştim. Evet. 2 yıllık. Çok da memnun kaldım.
0: Çok
1: hem,
0: güzel.
1: Hem oradan sanat müziği,
0: aldınız,
1: hem halk müziği, nota, solfej, repertuar, evet. Türk musikisi, tarihi.
0: Tarihi harika.
1: Ondan sonra şan eğitimi aldık. Çok hemen güzel. Hemen yani sizin TRT'de almış olduğunuz
0: almış
1: bütün eğitimleri
0: eğitimi
1: aldık.
0: Aldınız, tabii.
1: Ve okul bitiminde de bir tez hazırladık, bir tane. Türk musikisinde ya da Türk halk müziğinde önemli isimleri içeren bir kişinin hayat hikayesini, eserlerini anlattığımız bir de tezimiz oldu. Ya, onu hazırlamış
0: çok
1: olduk.
0: Güzel. Evet. Kutlarım sizi.
1: Teşekkür
0: harika.
1: Ederim. Sağ olun.
0: İşte bu kurumların Türk müziğini ayakta tutma konusundaki destekleri çok önemli. Bu desteklerin daha da artarak
1: devam etmesi
0: gerekiyor. Radyolardaki TRT olarak tabii mesela üzgünüm orada daha önce söylediğim sözler çerçevesinde çok eksiklikler var. Üzülerek
1: evet.
0: söylüyorum
1: evet.
0: bunu. O kurumun, TRT'nin, Kültür Bakanlığı bu konuda daha titiz, daha değerli çalışmalar yapıyor. Bunu bir kınama olarak değil de bu yaşını başını almış bir kişi olarak, bir sanatçı olarak öz eleştiri yapıyorum yani.
1: Evet. O zaman yine sözlerimize kısa bir mola verelim. Sizden bir eser dinleyelim. Niçin bana kızıyorsun bilmem ki.
0: Evet. Bunun bu sözleri... şarkı da yeni bestelerimden biri. Bu şarkının makamı Ras makamında ve Nim Sofyan usulünde.
1: Evet.
0: Usullerde böyle bir isimler şeyler var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Nim Sofyan usulünde. Güftekarı onun da çok güzel şiirleri var, bestelenmiş. Doktor Hüseyin Balkancı'ya ait.
1: O zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: Teşekkür ederim sevgili hocam.
1: Çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
1: Sağ olun.
0: TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir eseri ortaya çıkarken nasıl bir süreç yaşıyorsunuz? Şimdi bir güfte geldi elinize. Bestekarla.
1: Evet.
0: Olarak, bestekar olarak. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önce güfteyi mi okuyup müzik düşünüyorsunuz, yoksa önce müziği kurup sonra güfteyi mi yerleştiriyorsunuz? Nasıl oluyor?
1: Bu son söylediğinizi zinhar yapmıyorum. O bir bestecilik olmuyor bence. Önce güfteyi inceliyorum.
0: Hı hı.
1: Güftenin derinliğine iniyorum.
0: Ne
1: anlama
0: istiyor?
1: Geldiğini, neler hissettirdiğini.
0: Duygusal anlamda.
1: Duygusunu önce kavramaya çalışıyorum.
0: O zaman iniş çıkışları oradan yakalıyorsunuz.
1: İniş çıkışları oradan yakalıyorum, evet. Ve makamı da oradan yakalıyorum. Ve o güftenin vezin olarak hece vezni veyahut aruz vezni, vezinlerini de inceleyerek.
0: İnceliyorsunuz.
1: Tabii onları kalıp olarak inceleyip ona göre usulünü tespit
0: belirliyorsunuz,
1: ediyorum.
0: Evet.
1: İşte duygusunu, makam olarak duygusunu.
0: O zaman melodisini çıkarıyorsunuz.
1: Melodisini çıkartıyorum. Melodisini enstrümansız, enstrüman kullanmadan portenin notalarına nokta halinde koyuyorum. Çıkıyor, iniyor. Orta portenin orta bölümlerinde devam ediyor ve mırıldanarak onu ilk iskeletini çıkartıyorum.
0: Peki sevgili hocam, güfteyi okuduğunuzda, şiiri okuduğunuz zaman melodi arıyorsunuz ya, o sırada makam da ortaya çıkıyor mu?
1: Tabii ki. Tabii ki makam da çıkıyor.
0: Ona göre yani artık.
1: Zaten mırıldanırken makamı yaratıyorum ben.
0: Ha, makam
1: tabii,
0: ortaya çıkıyor.
1: O güfteye uygun makamı yaratıyorum. Tabii.
0: Peki hece ölçüsüne bakıyorum dediniz. Aruz vezniyle yapıldıysa ona göre değerlendirme
1: tabii, ona
0: yapıyorum.
1: Ona göre kalıplar var. İşte failatın failatın, failün, mefailü mefailün falan gibi kalıplar var biliyorsunuz. O kalıplara uygun ölçüler dizayn ediyorum ve o şekilde.
0: Enstrüman çalıyor muydunuz sevgili hocam?
1: Enstrüman çalmak için heveslendim. Bir ara kanuna heveslendim. Sonra o aldığım kanunu oğluma bıraktım. Oğluma 12 yaşında o ilerletti. Ben yapamadım. Ondan sonra ut çalmaya başladım. Çok da kendimi beğenmedim yani ut olarak, ut sanatçısı olarak.
0: İcracı olarak kalayım dediniz. Bestekar ve icra olarak.
1: İktisatçı olarak.
0: İktisatçı olarak devam edelim dediniz.
1: Devam edeyim dedim ve öyle devam ettim.
0: Evet sevgili hocam, bir bestenin kalıcı olmasını sağlayan en önemli şey ne sizce?
1: Bir bestenin kalıcı olabilmesi için kulağa bir defa hoş gelmesi lazım. Kulakta güzel bir etki yapması lazım ki onu dinleyen.
0: Müzik mi sizce önemli olan burada, sözler mi?
1: İkisi de aynı. Eş.
0: O zaman eş.
1: Eş anlamda müzik kuvvetli olacak, sözler de kuvvetli olacak. Sözler etkileyici olacak. Ne dedik? Sen vefasız bir peri. Sen zalimin birisin. Sen bu aşka sevgiye hiç de layık değilsin. Ne oluyor burada? Sen vefasız bir peri.

0: Sesin burada sesi.
1: Evet.
0: Böyle hem
1: duyguları
0: duygusallığı katmak.
1: Evet.
0: Hem de kuvvetli bir şekilde vurgulamak. Vurgu önemli.
1: Evet. Gerçekten öyle. Evet. Yani ikisi eşdeğer olması gerekiyor.
0: Tabii ki.
1: Uzun yıllar boyunca sanatın içinde yer aldınız. Hala da sanatın içindesiniz. Sanat sizce bir insana ne öğretir?
0: Sanat bence
1: ne öğretir sizce?
0: Ne öğretir?
1: İnsana ne öğretir?
0: Şimdi sanat bir insana insan olmayı öğretir başta. Düzgün, iyi bir insan olmayı öğretir. Çünkü o sanat o kadar hassas, o kadar kırılgandır ki, yani bir insan biriyle muhatap olduğu zaman davranış biçimini düzenler. Sanat, müzik, musiki. Yani ben bir insanla konuşurken nasıl davranmalıyım, nasıl konuşmalıyım, nezaketi öğretir, güzellik öğretir.
1: Evet.
0: Güzel insan olmayı öğretir. Yani sanat her şeyin başıdır yani.
1: Evet. Rahmetli Neşet Ertaş da demiştir, şöyle söylemiştir. Türkü söyleyen insanlardan zarar gelmez.
0: Evet.
1: Diye aynı anlamda geliyor.
0: Özetlemiş. Evet. Özetlemiş.
1: Genç sanatçılara tavsiyeleriniz var mı sevgili hocam?
0: Genç sanatçılara tavsiyem, bu söyleşi çerçevesinde söylediklerimi dikkate alırlarsa, yani iyi sanatçı olabilmek için iyi bilgi almak, doğru bilgi edinmek ve hemen heveslenip sahneye çıkmak, işte efendim sahnelerde boy göstermekle sanatçı olunmuyor maalesef.
1: Evet.
0: İşte efendim şöhret olayım. Burada sanat uzun bir yoldur. Bu uzun yolu özünde yedirerek, özünde duyarak, böyle şey yaparak, acele etmeden, onu özümseyerek bir uzun bir süreçtir. O süreci tümüyle yaşamak gerekir sanatçılarımıza.
1: Evet.
0: Ve de güzel sanatları güzel yapan, sanatı güzel yapan icracıları dinlemeleri. Yani ben oldum artık dememeleri gerekir. Ben yeter, ben artık sanatçıyım dememeleri gerekir. O çok önemli.
1: Kesinlikle. Teşekkür ederim. Bugün yeniden yola çıkıyor olsaydınız, yine sanat müziğini mi seçerdiniz?
0: Evet. Yeniden sanatçı olmak isterdim.
1: O zaman yine sözlerimize kısa bir mola verelim, sizden bir eser dinleyelim. Hayatınızı anlatan bir eser var mı sizce? Türk sanat müziğinde. Ya da birden fazla mı eser var?
0: Beste mi? Beste.
1: Beste olarak.
0: Bestem yani. Olarak. Evet. Yani benim bestem olarak.
1: Sizin besteniz olarak. Ya da başka bestekarlarınız. Tabii. Sizin için önemli, sizin hayat, tam bu benim hayatımı anlatıyor dediğiniz bir eser var mı?
0: Benim hayatımı anlatan bir eserim var.
1: Mutlaka.
0: Bir değil bin şarkı yapardım sana. Ölene dek taç yapardım başıma. Severdim, sayardım, tapardım sana. Yıllar önce çıkmış olsan karşıma.
1: Ne kadar güzel.
0: Hicaz makamındaki şarkım biraz hayatımı anlatıyor.
1: Ben de Hicaz makamını çok seviyorum hocam. Evet. Bana hitap ediyor. Duygusal yapısı, belki inişleri çıkışları, bilmiyorum. Evet. Belki de söylediğim, söylemeyi sevdiğim, dikkat ettim. Bütün türküler hep Hicaz makamında.
0: Evet.
1: Onu fark ettim ben de. Evet sevgili hocam, o zaman bu eseri dinleyelim sizden.

0: Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Sesinize, nefesinize sağlık sevgili hocam. Emeklerinize sağlık. Çok güzel bir şarkı olmuş.
0: Sağ olun.
1: Her hafta farklı bir konuda farklı bir konuğu ağırladığımız programımızda bu hafta TRT sanatçısı ve bestekar Sayın Kadri Şerman'ı ağırlıyoruz. Hayatını, sanat yolculuğunu, Türk musikisine dair düşüncelerini ve bestecilik serüvenini konuşuyoruz. Sevgili hocamla sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi bu eserden sonra kısa kısa sorular sormak istiyorum size. En sevdiğiniz makam?
0: En sevdiğim makam, makamları ayırt etmiyorum aslında. Her makamın bir güzelliği var. Hele hele bir radyo sanatçısı olarak radyo repertuarında bütün eserler, çeşitli makamlarda eserler var biliyorsunuz. Şu andaki radyo kütüphanesindeki, nota kütüphanesinde 25 binin üstünde eser var. Uşak makamı, Nihavent makamı, Ras makamı, Hicaz makamı, Kürdi Cazkar makamı, Muhayyer makamı, hepsinin bir, ama benim
1: kaç eseriniz var öncelikle?
0: Gönül verdiğim bir makam var, Uşak makamı.
1: Evet. İşte yani en çok o zaman Uşak makamında Uşak eser yaptınız. Evet. Evet. En çok etkilendiğiniz bestekar kimdir sevgili hocam?
0: En çok etkilendiğim bestekar başta Dede Efendi.
1: Evet.
0: Bu musikinin başında Dede Efendi. Yani bölüm bölüm gidelim. Sonra Hacı Arif Bey.
1: Evet.
0: Daha sonra romantik dönemden Saadettin Kaynak, Selahattin Pınar.
1: En babaları saydınız sevgili Anıl, hocam.
0: Yani, Avni Anıl, Yusuf Nalkesen.
1: Yusuf Nalkesen biraz daha, popüler şarkıların.
0: Evet, başlangıcı diyebiliriz.
1: Başlangıcı, evet. Ben de çok seviyorum Yusuf Nalkesen'in eserlerini.
0: Evet.
1: Onun eserleri güzel biraz eserler daha yapmışlar. Fıkır fıkır eserler yapmış.
0: Evet. Fıkır fıkır.
1: Evet. Herkesin sevebileceği, söyleyebileceği.
0: Tabii.
1: Unutamadığınız bir konseriniz var mı? Hatırlıyor musunuz?
0: Unutamadığım konserler var tabii.
1: Çünkü çok güzel anılarınız vardır. Şimdi, konser anıları.
0: Benim unutamadığım konserlerin başında çok eski yıllarda radyoların organize ettiği, şefimiz Kutlu Payaslı yönetiminde Arap ülkelerinde gittiğimizde Lübnan'da verdiğimiz bir konser esnasında orada Arap Ümmü Gülsüm'le karşılaştığım anda, hı hı, ben de orada Yesari Asım Arsoy'un bir şarkısını icra etmiştim Nihavent makamında. O şarkının icrasını Ümmü Gülsün Hanım çok beğenmişti.
1: Evet.
0: Çok beğenmişti. Ve ben de coşkuyla okumuştum gerçekten. O Ümmü Gülsün'le olan söyleşim ve o konser benim sanat hayatımda çok büyük yer işgal eder.
1: Evet hocam. Türk musikisini tek kelimeyle anlatır mısınız sizce?
0: Türk musikisini şöyle anlatayım. Tek kelimeyle. İnsanlarda çok güzel etki yapan, onları hayal etmesini sağlayan, hayal eden, hayal edici ve güzellikleri düşünen, güzellik yaratan, bütün sıkıntılardan uzaklaştıran, dertlerimizi, sorunlarımızı, hastalıklarımızı tedavi eden,
1: ne güzel,
0: güzel bir müziktir sanat.
1: Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şimdi sevgili hocam, bir sanatçıda en çok önem verdiğiniz özellik nedir diye son bir soru sorayım.
0: Bir sanatçıda olması gereken en büyük özellik, konuşmalarımızda da ara ara satır aralarında söyledik tabii. Sanatçı giyimine, kuşamına dikkat eden, konuşmalarına dikkat eden, yani nezaketli, saygılı ve müzik gibi ahenkli olmak. Her konuda ahenkli olmak gerektiğine inanıyorum.
1: Öyle diyorsun, düşünüyorsunuz. Evet sevgili hocam, programımızın da sonuna geldik böylece. Çok teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bize stüdyomuza kadar zahmet ettiniz. davetimize icabet ettiniz ve hayatınızı bizimle paylaştınız. Aslında anılarınızı değil, düşüncelerinizi değil, siz hayatınızı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu radyoda görev yapan, benim öğrencim olan Emine Altun'un benim buraya gelmemi telefonla arayıp sağladığı için ben teşekkür ediyorum kendisine. Sevgilerimi iletiyorum ve sizinle bu derece böyle sanat konuşması imkanını yaratması bakımından da size, sizin tarzınıza, sizinle tanışmaktan dolayı çok mutluyum ve çok teşekkür ediyorum.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Sevgili dinleyenlerimiz, Bir Konu Bir Konu programının bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programda yeni bir konu ve konukla buluşmak üzere. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar. Esen kalın, sanatla kalın diyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Glock 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkan Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası dev grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35. Berlin az bulutlu ve açık 21-36. Helsinki sağanak yağışlı 7-17. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Kopenhag sağanak yağışlı 14-23. Londra az bulutlu 21-35. Madrid az bulutlu ve açık 21-35. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Roma parçalı bulutlu 22-31. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana az bulutlu ve açık 21-37. Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece. Amman açık 19-31. Aşgabat parçalı bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu ve açık 32-42. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Kabil az bulutlu 19-32. Kerkük az bulutlu ve açık 28-40. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41. Medine az bulutlu ve açık 30-44. Mekke az bulutlu ve açık 31-42. Riyad az bulutlu ve açık 29-43. Şam az bulutlu ve açık 17-36. Tahran az bulutlu ve açık 23-36. Taşkent az bulutlu ve açık 27-40. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-31. Kahire az bulutlu ve açık 23-37. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. New York parçalı bulutlu 20-26. Sydney çok bulutlu 12-16. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 19-31. Frankfurt az bulutlu ve açık 23-38. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32. Köln az bulutlu ve açık 23-37. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Münih az bulutlu ve açık 20-34. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30. Taraglia parçalı bulutlu 19-32. Balkaneş parçalı bulutlu 19-32. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Gazimagos'a açık 21-31. Girne açık 23-29. Lefkoşa açık 21-34. Güzelyurt açık 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Tasavvuf müziği eserlerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızla huzurlarınızdayız sevgili dinleyenler. Programımızda Abdurrahim Künhi Dede'nin bestelediği Hicaz makamındaki Mevlevi Ayin-i Şerif'i dinleyeceksiniz. Bu eserlerin ana bölümleri Hazreti Mevlana'nın Mesnevi veya Divan-ı Kebir'inden alınmış Farsça şiirlerden bestelenir. Mevlevi hanelerde sema töreni yani mukabele esnasında mutrip denilen musiki topluluğunun çalıp söylediği Mevlevi bestekarlarca semaya eşlik amacıyla bestelenmiş eserlere Mevlevi ayinleri denir. Mevlevi ayinlerinde 4 selam bulunur. 1. selam, bu bölüm hakikate doğmayı remzeder. Niyaz vaziyetine giren semazen bir rakamını andırır. Bu, Allah'ın birliğini sembolize etmektedir.

İkinci selam. Bu bölüm tasavvufun tarikat mertebesini, yani yaratılıştaki nizamı, azameti müşahede ederek Allah'ın kudreti karşısında hayranlık duymayı remzeder.

Üçüncü selam, hakikat mertebesi, yani hayranlık ve minnet duygusunun aşka dönüşmesi, aklın aşka kurban edilmesi remzedilir. Bu tam bir teslimiyettir. Allah'a vuslattır, sevgili de yok oluştur.

Dördüncü selam. Burada İslam'daki en yüksek mertebe olan marifet mertebesi, yani insanın manevi yolculuğunu tamamlayıp kaderine razı olarak yaratılıştaki vazifesine, kulluğuna dönüşü remzedilir.

Programımızın burada sonuna geldik sevgili dinleyenler. Her notasında, her sözünde insanın Allah'a kulluğunu remzeden Abdurrahim Künhi dedenin Hicaz makamındaki Mevlevi ayini şerifini dinlediniz. Bir sonraki programımızda yeniden görüşünceye dek Allah'a ısmarladık.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu. Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, kuzeyinde 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 27 Haziran Cumartesi günü Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6 yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 28 Haziran Pazar günü Doğu Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu doğusu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, ilk saatlerde yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda 4 ila 6, öğle saatlerine kadar yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5, Doğu Karadeniz'in doğusunda yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 yer yer 7. Güneyinde 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, Antalya Körfezi'nde kuzeydoğudan, akşam saatlerinden itibaren genelinde güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde kısa süreli Antalya Körfezi'nde 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan, akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk kebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divriği, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında Cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular Modern Pentathlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentathlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de de Cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, 26 Haziran Cuma günü yurdun güney ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Torosler mevkii, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarıyla Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri, Denizli, Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Artvin, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
2: Şu anda dünya nüfusunun 1/3'ünün içme ve kullanma suyu kıtlığı yaşadığını biliyor muydunuz? Su kaynaklarımız hızla azalmakta. Türkiye'nin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli yılda 112 milyar metreküp. Su zengini bir ülke değiliz. Kişi başına düşen su miktarı sadece 1600 metreküp. Nüfusumuz 2023 yılında 100 milyonu bulduğunda kişi başına düşen su miktarımız daha da azalacak. Bu sebeple suyu bilinçli kullanalım, kullanmayanları uyaralım. Su hayattır. Hayatı boşa harcamayalım.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın heyecanını yaşıyoruz. Programımızın tekrarı bu gece 00.30'la 1 arasında dilerseniz dinleyebilirsiniz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.

0: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
1: Anadolu'yu diyar diyar gezeceğiz ve türkülerimizi sizlere ulaştıracağız bu yarım saat civarında. Ve ilk türküyle başlayacağız. Herhalde ilk söz hakkı bana mı düşer?
0: Her zaman oldu.
2: Öğretmenimiz, hocamız olarak ilk sorumluluğu size yükleyelim değerli hocam.
1: Tamam, o zaman Çorum'dan bir deyiş. Halimi arz ettim dağlara taşa, dedim götürmüyor bu gam yükünü. Alaca Ovası Çorum eline, dedim götürmüyor bu gam yükünü.

0: Hasan Basri Hoca, tabii Deyişler denince Deyişler'deki derinlik gerçekten burada da kendini gösteriyor. Bir insan yükünü, gamını, derdini bir coğrafyanın, bir şehrin taşımadığını burada ifade ediyor. Ve gerçekten de benim bu programlarda en keyif aldığım anlardan biri de bu Deyişler'in ne anlatmak istediği konusundaki kafamı yormam veya onunla ilgili araştırma yapmak bana çok büyük keyif veriyor. Türküleri dinlemekten daha büyük anlam benim için. Siz de bunu çok güzel icra ettiniz değerli hocam.
1: Çok teşekkür ediyorum. Burada Ozan Türkiye'ye bir şey daha katır. Önceden hep kara trenden bahsedilirdi. Şimdi uçağı da konuya dahil ediyor.
2: Zaman geçtikçe, teknoloji ilerledikçe Deyişler de yeni açık kapı olduğu için devam ediyor zaten.
1: Evet, güne uygun kelimeler, nasıl söyleyeyim, aykırı düşmeyen kelimeleri mutlaka bünyesinde barındırıyor. Diyor ya aşık Haydar, der ki bu ahir çağı, bilenmiş geliyor ecel bıçağı, gökyüzünde uçan posta uçağı, dedim götürmüyor bu gam yükünü. Derdi gamı ne kadar büyük ki, değil mi?
0: Evet Hasan Basri Hocam, zaten türküler yaşayan bir canlılığı var. Türküler yaşayan bir varlık. Dolayısıyla gelişmeye de her zaman açık. Derinlik de oradan geliyor diye düşünüyorum. Yani biz hep üstüne koyuyoruz. Aslında biz yeni bir şeyler üretmiyoruz. Bizim var olanların üzerine bir şeyler koyuyoruz diye düşünüyorum.
1: Türk insanının yaşam şeklinin müzikal yansıması diyebilir miyiz?
0: Çok güzel, kısa bir
2: çok net. Güzel ifade ettin.
1: Şimdi de Erzincan'a uzanıyoruz. Ve böyle burada da yine muhanete muhtaç olmamayla ilgili bir durum söz konusu. Onu Naci Çelikkan seslendirecek. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var. Beni muhanete muhtaç eyleme diyecek. Ne diyorsun bunu? Galiba böyle sanıyorum her insan mutlaka belirli şeylerde zor durumlarla karşılaşmıştır. Muhanet acaba durumların en zoru mu? Ne dersiniz?
2: En zor aslında, insanların beklemediği, kişiden beklemediği şeyler görmesi. Bayağı zor olması lazım ki aşık da burada neler söylüyor. Beni muhannete muhtaç etme de ne yaparsan yap
1: tek
2: gibi.
1: Tek canım al diyor, evet. Öyle mi? Evet, Mustafa Naci Çelikkan seslendiriyor. Kadir Mevlam, senden bir dileğim var.

0: Mustafa Naci Çelikkan hocam, dilinize sağlık. Dediğim gibi bu da bir güzel bir deyiş. Burada işte akan deryalara gark eyle beni. Yani muhanete muhtaç olacağıma beni deryaya, göle, dereye at. Yani bana onlara, evet, beni onlara muhtaç etme diyor. Bu çok önemli bir şey. Bir de muhannetin sözü, zehirden oktur, lütfuna kerem et, insafı yoktur. Yani sen bu kerem sahibi olmayan bir insana ne kadar yalvarsan yakarsan da bir anlamı yok. Çünkü onun bir insafı yoktur. Ya yani beni böyle kullara da diyor.
1: Çünkü ne yaparsan yap.
2: Halden anlamaz diyor, öyle mi?
0: Aynen öyle hocam.
2: Ağzına sağlık diyoruz. Evet değerli dinleyicilerimiz. Şimdi de Hacı Abdullah Doğan Malatya yöresinden bir türküyle karşınızda olacak. Mevlam birçok dert vermiş, beraber derman vermiş. Allah derdi verir, dermanı da verir. Hadi bakalım Hacı Abdullah Doğan'dan dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Hacı Abdullah Doğan. Hani derler ya, Allah insana taşıyamayacağı yükü vermezmiş. Bu hususta ne dersin Mustafa Naci?
1: Vallahi çok güzel sözleri var. O kadar güzel sözleri var ki, bir istisna olarak aşkı ele almış burada. Çözümsüz olduğuna dair. Aşkın çözümü yok diyor. Allah insanlara güzel aşklar nasip etsin. Karşılıklı güzel aşklar.
0: Amin diyelim o zaman.
1: Çok yürekten amin dediniz hocam.
0: Ağzına sağlık, çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ediyorum hocam.
0: Değerli dinleyiciler, sizin de malumunuzca bugünlerde çok değerli bir müzisyen hocamızı
2: kaybetti.
0: Ahirete intikal etti ve o amaçla onun derlediği bir türküyü seslendirmek istiyorum. Yücel Paşmakçı hocamızın, sizin de bildiğiniz gibi Yücel Paşmakçı halk müziğine gönül vermiş. İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuvarı'nı kuran öğretim görevlileri, kurucuları arasında çok türküler derlemiş. 300'e yakın, belki de daha fazla, türküler derlemiş. Öğrenciler yetiştirmiş devlet korolarında, radyolarda öğrencileri şu an görev yapıyor. Onlara da başsağlığı diliyoruz, onun öğrencisi olmuşlara. Ben öğrencisi olmadım ama kendisinden, derlediği türkülerden çok istifade ettim. O yüzden ben de onun anısına Keskin'den onun derlediği bir türküyü seslendirmek istiyorum. Yaylalar içinde Erzurum yayla, şehirler içinde Konya'dır Konya. Vurulmuş aslanım şen olsun dünya. Döşeğin evleri aslan geliyor.

0: Hasan Basri Hocam, gerçekten tabii ölüm diye bir gerçeklik var ama dünyaya eser bırakan insanların ben ölümsüzlüğüne inanıyorum. Yücel Paşmakçı hocamız da yani yüzlerce eserle ölümsüzlüğünü ilan etmiş diye düşünüyorum. İşte gelin halayı, bir söğüdün erenleri, güvercin uçuverdi, Giresun karşılaması gibi eserler çalındığı zaman onun tahmin ediyorum ruhu her zaman huzur içinde olacaktır. Dolayısıyla ölümsüzdür. Bir eser bırakmak aslında ölümsüzlüğün kanıtlarından biridir diye düşünüyorum.
1: Halk müziği alabilir.
2: Benim en çok sevdiğimden, özür diliyorum lafınızı evet. Kestim. Benim en çok sevdiğim eserlerden bir tanesi Bir Fırtına Koptu Bizi Derya Yakardı. O
1: derledi. Yüzlerce böyle türküler derlemiş. Şimdi iyi bir şef, iyi bir eğitmendi. Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu'na geldi. Konuk şef olarak da icrada bulundu. Beraber çalışma fırsatı da bulduk. Çok naif, çok nazik bir insandı. Allah rahmet eylesin, nurlar içerisinde yatsın. Evet, şimdi de Ege'deyiz ve bir zeybek havasıyla Mustafa Naci Çelikkan huzurlarınızda olacak. Alıda verin benim barutuma saçmama, üç gün kaldı şu Muğla'dan kaçmama diyecek. Dinliyoruz kendisinden.

0: Mustafa Naci Hocam'ın sesine, yüreğine sağlık. Malum Zeybekler genelde dağlık bölgelerde yaşayan. Bu da bir aslında bir hasret, gurbet, gurbetten ayrılma. Gerek vatan savunması için bilmiyorum, belki de gerek dağlara çıkmak için olsa gerek. Bu tarzda bir vedayı, ayrılmayı evet. Ve bu arada aşkı, yani vatanı da aşkı da içine katan bir veda Zeybek havası diyebiliriz buna.
1: Çok güzel ifade ettiniz. O güzel bas bariton sesiyle de değil mi? Nasıl da güzel bir kimlik kazandırdı bu türküye.
0: Evet.
2: Yani teşekkür ediyorum.
1: Dinleyicilerimiz de mutlaka keyif almışlar.
2: Bu güzel yorumlarınız bana gurur veriyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz biz de size. Evet değerli dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaşıyoruz. Sevda olmasaydı, evet bu adeta bir soru cümlesi gibi. Sevda olmasaydı dünya neye yarardı diyor değil mi Neşet Ertaş, Hacı Abdullah Doğan?
0: Evet.
1: Gerçekten de sevda olmasaydı bu tabii ki Tanrı sevdası, yar sevdası, evlat sevdası, vatan sevdası. Genişletebiliriz
0: tabii,
1: bunu.
0: Yani bu sevdanın içini açtığımız zaman sevgi. Yani sevgi olmasa ne olur? Hatta bunu bir ileriye götürelim değerli hocam. Mesela türkülerimiz olmasaydı ne olurdu? Mesela onu da ben zaman zaman düşünüyorum. Türkülerimiz olmasaydı halaylarımız eksik kalırdı. Evet. Belki acılarımızı, geçmişte yaşadıklarımızı bugün aktarım olamazdı. Yani dolayısıyla yani sevda, her şeyin başı sevgi, sevda. Bu da bir hareketli bir türkü.
1: Ne güzel söylediniz. Mustafa Naci de bu durumla ilgili bir şeyler söyler mi?
2: Yani sevdanın çeşitleri gerçekten o kadar çok ki. Neşet Ertaş burada hangisinden bahsetti? Gerçi aşktan bahsediyor.
1: Aşk bahsediyor.
2: Gönül sevdasından bahsediyor.
1: Evet.
2: Ama
1: bir kadına duyulan sevdadan bahsediyor.
2: Çok güzel, çok güzel okumuş.
1: İfade etmiş. Evet, sevda olmasaydı, gönüle dolmasaydı, dünya neye yarardı, güzeli olmasaydı diyecek Hacı Abdullah Doğan ve böylelikle de programı sonlandıracağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
0: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
1: Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleriyle Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopa Sinop arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dağ yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, batısı parçalı bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde akşam 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, güneyi parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar güney ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, batısı parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, doğusu sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Muharrem ayı dolayısıyla yayımladığı mesajında bugünün Hicri takvimin birinci ayı olan Muharrem'in içinde barındırdığı hikmetlere binaen Şehrullah olarak isimlendirildiğini ve hürmete layık görüldüğünü belirtti. Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Kerbela'nın acısını hala yüreğinde hissedenlere düşen, tarihten gereken dersleri almak ve her türlü fitne karşısında aklı selimle hareket ederek İslam'ın izzetini muhafaza etmenin ve Müslümanlar arasındaki muhabbet bağlarını güçlendirmenin gayreti içinde olmaktır ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçlar araştırma daire başkanlığının faaliyete geçtiği günden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar sonucu 16 dosyada 19 faili meçhul cinayetin aydınlatılmasını sağladıklarını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Petrol fiyatları Hürmüz Boğazı'nda tanker trafiğinin normale dönmesiyle varil başına 72,69 dolarla savaş öncesi seviyesine geriledi. İstanbul'da telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp Eyüp Sultan'da yaşayan 79 yaşındaki kadının yüklü miktarda ziynet eşyasıyla dövizini alarak dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim okullarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne alarak yaz tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 2026-2027 eğitim öğretim yılı ise 14 Eylül'de başlayacak. Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkın Harekatı bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen şehit olduğunu bildirdi. Fransa ile ortak savaş uçağı projesinden çekilen Almanya'ya bir kötü haber de savaş gemilerinden geldi. Hollandalı üreticinin yaşadığı sorunlar nedeniyle Berlin yönetimi F-126 Fırkateyn projesinden de çekildi. Çin'in ardından dünyada aynı anda en fazla savaş gemisi üreten Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği ülkelerine örnek olabilir. Londra İklim Eğilim Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklık, dünya genelinde yönetimi geliştirme ve eylemi güçlendirme etkinliği, ülke genelinde etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 23 Haziran'da savaş yetkilerine yönelik kabul edilen tasarıya tepki göstermesinin ardından Senato, Washington'ın İran'a karşı kullanılan askeri gücü çekmesini gerektirecek diğer karar tasarısını reddetti. Fransa Sağlık Bakanı, ülkedeki ilk Ebola vakasıyla temas ettiği düşünülen 5 kişinin tedbir amaçlı karantinaya alındığını belirtti. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası dev grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te Los Angeles'ta Amerika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı tarihindeki 654. müsabakaya çıkacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35 derece. Atina parçalı bulutlu 27-35. Berlin az bulutlu ve açık 21-36. Helsinki sağanak yağışlı 7-17. Kiev gök gürültülü sağanak yağışlı 19-28. Kopenhag sağanak yağışlı 14-23. Londra az bulutlu 21-35. Madrid az bulutlu ve açık 21-35. Priştina gök gürültülü sağanak yağışlı 17-31. Roma parçalı bulutlu 22-31. Sofya gök gürültülü sağanak yağışlı 17-29. Tiran gök gürültülü sağanak yağışlı 22-35. Varşova parçalı bulutlu 16-26. Viyana az bulutlu ve açık 21-37. Zürih az bulutlu ve açık 22-35 derece. Amman açık 19-31. Aşgabat parçalı bulutlu 19-30. Bağdat az bulutlu ve açık 32-42. Bişkek gök gürültülü sağanak yağışlı 20-33. Kabil az bulutlu 19-32. Kerkük az bulutlu ve açık 28-40. Kuveyt az bulutlu ve açık 32-41. Medine az bulutlu ve açık 30-44. Mekke az bulutlu ve açık 31-42. Riyad az bulutlu ve açık 29-43. Şam az bulutlu ve açık 17-36. Tahran az bulutlu ve açık 23-36. Taşkent az bulutlu ve açık 27-40. Tiflis gök gürültülü sağanak yağışlı 17-26. Tokyo gök gürültülü sağanak yağışlı 17-22 derece. Cezayir parçalı bulutlu 21-31. Kahire az bulutlu ve açık 23-37. Montreal gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. New York parçalı bulutlu 20-26. Sydney çok bulutlu 12-16. Washington gök gürültülü sağanak yağışlı 21-31 derece. Chaturanga parçalı bulutlu 19-31. Frankfurt az bulutlu ve açık 23-38. Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 19-32. Köln az bulutlu ve açık 23-37. Köstence gök gürültülü sağanak yağışlı 20-28. Münih az bulutlu ve açık 20-34. Podgorica gök gürültülü sağanak yağışlı 21-35. Selanik gök gürültülü sağanak yağışlı 22-30. Tarablia parçalı bulutlu 19-32. Balkaneş parçalı bulutlu 19-32. Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 18-32. Gazi Magosa açık 21-31. Girne açık 23-29. Lefkoşa açık 21-34. Güzelyurt açık 17-35 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu gecenin en düşük, günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancar işi çok zor, kolay değil.
2: Gece saat 12'ye kadar biz hep tarlada çalışıyoruz, hep sürünüyoruz. Yani.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateşe, dumana boğduk.
2: Haberleri seyretmedik. Meteorolojide haberimiz yoktu. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım elde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale 21-34, Edirne 20-35, İstanbul 22-32, Kırklareli 20-32, Kocaeli 21-33, Sakarya 19-32, Tekirdağ 21-30, Yalova 20-30 derece. Ege bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı ve çok bulutlu. Uşak, Afyonkarahisar ve Denizli çevreleriyle Aydın ve Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Afyonkarahisar 15-30, Aydın 23-39, Denizli 22-37, Kütahya 14-30, İzmir ve Manisa 22-36, Uşak 15-32 derece. Akdeniz bölgesi az bulutlu ve açık, iç kesimleri parçalı bulutlu, Isparta ve Burdur çevreleri ile Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Adana 24-33, Antalya 25-34, Burdur 17-33, Hatay 23-30, Isparta 16-33, Kahramanmaraş 20-35, Mersin 25-31, Osmaniye 23-32 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 18-31, Ankara 17-31, Çankırı 13-31, Eskişehir 16-31, Karaman 16-30, Kayseri 13-30, Kırıkkale 17-30, Kırşehir 15-29, Konya 19-31, Nevşehir 14-27, Niğde 16-29, Yozgat 13-26 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve az bulutlu, Bolu ve Karabük çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Bartın 17-31, Bolu 14-28, Düzce 18-31, Karabük 15-30, Kastamonu 11-29, Zonguldak 18-26 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Amasya 16-31, Bayburt 8-25, Çorum 14-30, Giresun 20-27, Gümüşhane 10-26, Ordu 20-27, Rize 19-27, Samsun 20-28, Sinop 19-32, Tokat 14-29, Trabzon 19-26 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Ardahan, Ağrı, Bitlis, Van ve Hakkari çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Ağrı 11-29, Ardahan 7-22, Bingöl 17-33, Bitlis 13-26, Elazığ 17-33, Erzincan 14-30, Erzurum 9-26, Hakkari 17-29, Iğdır 18-33, Kars 8-24, Malatya 17-33, Muş 16-31, Tunceli 17-34, Şırnak 24-34, Van 13-27 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık geçecek. Adıyaman 24-38, Batman 19-39, Diyarbakır 20-37, Gaziantep 22-36, Kilis 22-35, Mardin 25-36, Şanlıurfa 27-39, Siirt 24-35 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda güneybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde doğusunda 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, öğle saatlerinde yer yer 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Doğu Akdeniz'in doğusu yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, zamanla güneydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinde 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, zamanla öğle saatlerinde batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yaklaşık 1 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Ankara Valiliği 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO zirvesi kapsamında zirve güvenliğinin sağlanması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzur ve güvenliğinin sürdürülebilmesi amacıyla güvenlik ve trafik tedbirleri aldı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ilk kebeliğini yaşayan anne adaylarımıza gerçekleştirdiğimiz ev ziyaretleriyle 22.952 gebemize birebir destek ulaştırdık ifadesini kullandı. Makine ve kimya endüstrisi insansız hava aracı tehditlerine karşı 7.62 mm parçacıklı anti-drone mühimmatı geliştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü, Sivas-Kayseri, Sivas-Divri, Sivas-Samsun hatları üzerindeki gar, istasyon ve sidinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını açıkladı. Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 3 Haziran'da başlayan hububat alım sürecinde ilk ödemeleri çiftçilerin hesaplarına aktardığını belirtti. Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarda Tayfun Blok 2 füzesinin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığını açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşüyle ilgili iddiaları yalanladı. Merkez, bu yöndeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu vurguladı. Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur denildi. İran'ın önde gelen reformist siyasetçilerinden ve eski Tahran Belediye Başkanı Kerbasçı, siyasi ve ekonomik olarak bağımsızlığını koruyan ve dünya ile dengeli ilişkiler kuran Türkiye ile Pakistan modelinin İran içinde uygulanabileceğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela'da peş peşe meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremin ardından bu ülkeyi arama kurtarma ekipleri tıbbi kaynaklar ve insani yardım gönderdiklerini açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'da peş peşe meydana gelen iki depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlayarak Türkiye bu acı gününde Venezuela'ya her türlü yardımı sunmaya hazırdır ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansı kalmayan A Milli Futbol Takımı D grubu 3. ve son maçında cuma günü Türkiye saatiyle 5'te ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Los Angeles stadında oynanacak mücadeleyi Cezayir Futbol Federasyonu'ndan Mustafa Görbal yönetecek. Milli sporcular Modern Pentathlon Dünya Kupası'nın Macaristan'da düzenlenecek final etabında mücadele edecek. Türkiye Modern Pentathlon Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Budapeşte de cuma günü başlayacak olan organizasyon 28 Haziran'a kadar sürecek. Kupada Türkiye'yi İlke Özyüksel Mihrioğlu, Sıdal Aslan, Eren Kıvanç Taşyaran ve Buğra Ünal temsil edecek. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Malatya-Darende yolunun 26 ve 31. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Tokat-Sivas yolunun 19 ve 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ve 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış olan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. 27 Haziran Cumartesi günü yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz bölgesinde Çorum hariç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusuyla, Kırklareli, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Muş, Van ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Rüzgar Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu'nun batısında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice esecek. 28 Haziran Cumartesi günü yurdun doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Karadeniz kıyılarıyla Ordu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Çorum Alaca'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Ali İhsan Erdoğan'dan repertuara kazandırmış. Gayrı dayanamam ben bu hasrete. Ya beni de götür ya sen de gitme. Ateşi aşkınla yakma çıramı. Ya beni de götür ya sen de gitme.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Nazlı Öksüz'den dinleyeceğimiz bir beste türkü ile devam ediyor. Bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç, müziği Zekeriya Bozdağ'a ait. Yıllar sineme yaslanır, hatıraların paslanır. Bu deli gönlün uslanır, unutursun mihribanı.

Neşet Ertaş'tan alınan ve Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğimiz Kırşehir'den bir türküyle programımız devam ediyor. Hep sen mi ağladın, hep sen mi yandın, ben de gülmedin yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu mu sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımızda sırayı yine Kırşehir'den bir türkü alıyor sevgili dinleyenler. Bu türküyü Erol Parlak, Metin Öge'den derlemiş. Ben bu yıl yarinden ayrı düşeli, her günüm bir yıla döndü gidiyor. Yine zindan oldu dünya başıma, gönlüm ateşlere yandı gidiyor. Ömrüm boş hayale kaldı gidiyor. Gülşen Kutlu'dan dinliyor.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımızda Gülşen Kutlu'dan dinlediğimiz bu güzel Kırşehir türküsünün ardından programımız Bir Beste Türkü ile devam ediyor. Musa Eroğlu'ndan dinleyeceğimiz bu türkünün sözleri Abdurrahim Karakoç'a, müziği ise Musa Eroğlu'na ait. Sarı saçlarını deli gönlüme, bağlamışlar çözülmüyor mihriban. Ayrılıktan zor belleme ölümü, görmeyince sezilmiyor mu mihriban?
1: Sarı saçlarını

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeynep Cihan'dan Kırıkkale Keskin'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Seyit Çevik repertuara kazandırmış. İp attım ucu kaldı, tarakta gücü kaldı, ben sevdim eller aldı, yürekte acı kaldı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Oğuz Doğan Cengiz'den dinleyeceğimiz Ankara'dan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT Ankara Radyosu Ümit Yılmaz Arslan'la Necmettin Palacı'dan derlemiş. Denize dalmayınca, bir balık almayınca, biz buradan kalkmayız, Gökkandil olmayınca.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk'ü. Sanatçıdan Muzaffer Sarı Sözen'in Albus Aktaş'tan repertuara kazandırdığı Kırıkkale'den bir türkü dinleyeceğiz. Menevşe koymuşlar gülün adını. Almadım dünyadan ben muradımı. Ben ölürsem garip koyun adını. Almadım dünyadan ben muradımı. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi az bulutlu ve açık, zamanla batısı yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar güneybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice esecek. Balıkesir 18-33, Bilecik 17-31, Bursa 19-33, Çanakkale